ημέρα εδώ και γίνει μαγριβότανε.

0: Radyo City sunar. Saat 5.
1: Sayın sürücüler, lütfen okul önlerinde aracınızı daha yavaş ve dikkatli kullanın.

Hanımlar beyler, haftanın dördüncü gününden festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü yeniden mikrofon karşısındayım. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda en iyi müzikle birlikte geride bırakacak olduğumuz 120 dakikalık yolculuğumuzda günün en güzel şarkıları sizleri bekliyor yine her zaman olduğu gibi. Keyifli şarkılara güzel bir örnek verelim efendim. Güzel bir örnek bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız. We'll be right back.

Yüksek maaş için diplomanın şart olduğu dönemler artık geride kaldı gibi duruyor. Çünkü bir iş bulma platformunun verileri üniversite diploması istemeyen 4 meslekte aylık kazancın 100 bin lirayı rahatlıkla aştığını ortaya koydu efendim. Platform kurucusu da listenin başındaki mesleklerde tek şartın ustalık ve sertifika olduğunu söylüyor. Hangi meslekler bunlar? Detayları inceleyeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Yüksek maaş için diploma artık şart değil dedik efendim. Bir iş bulma platformunun kurucusu bir açıklama yaptı efendim. Araştırmaları paylaştı Mert Yıldız. İş hayatına girmenin önündeki en büyük engelin artık diploma olmadığını söyledi. Ve bazı meslekler için eğitimin şart olmadığı, aynı zamanda gelirlerin de çok yüksek olduğunu belirtti. Sıralamanın ilk basamağındaysa tesisatçılık yer almış. Yıldız mesleğin kolay olmadığını vurgulayarak tesisatçılık zor bir meslek. Zorluğuna rağmen karşı tarafta da ciddi bir getirisi olan bir meslek demiş. Rakamlar da bunu doğruluyor diyor. 55 bin liradan başlayıp 100 bin lira kadar ulaşabildiğini görüyoruz dedi. Ek mesai yapan ustalarda da ücretlerin bu bandın üzerine çıkabildiği belirtilmiş.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyenler. Diplomasız, çok kazandıran meslekler dedik. Bir iş bulma platformunun sahibi, platformunun kurucusu bu açıklamayı yaptı. Bazı meslekler var ki dedi, birçok aslında yıllarca okul okuması gerektiren mesleklerden çok çok daha fazla kazandırıyor dedi. İlk sırada tesisatçılar yer alıyordu. İkinci sıradaysa manikür ve pedikür uzmanları, aylık kazancının 100-120 bine kadar gittiğini görüyoruz dedi. Diploma şartı burada da yok. Buna karşılık işin ciddi sorumlulukları varmış. Yine kuaför işletmecilerinin de açıklamalarına bir takım yer verilmiş bu noktada. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuk devam ediyor. Ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

Günün en güzel şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Az önce yüksek maaşlardan bahsetmiştik efendim. Türkiye'de en yüksek maaşı kazanan mesleklerin olduğunu söylemişti. Yani en yüksek maaş derken diplomaya gerek kalmadan, herhangi bir eğitime gerek kalmadan, sadece ustalıkla. İşte tesisatçılar, manikür pedikür uzmanları bu listenin en üst sıralarında yer alıyordu. Yine yüksek maaşlı bir işten bahsedeceğiz ama bu sefer iş burada değil, dünyanın öbür ucunda. Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg bir dondurma markasını duyurdu ve bu dondurma markası için eşine az rastlanır bir ilan yayınladı efendim. Marka dünyanın her yerinden dondurma tadımcısı arıyor ve bu iş ilanı için hiçbir şart yok. Herkes evinden çalışacak ve ayda yaklaşık 10 bin dolar yani 482 bin TL maaş alacak efendim. Bu işi herkes ister. Kim istemez ki değil mi? Hem dondurma yiyeceksin hem de keyifle muhteşem bir maaşı geride bırakacaksın.

Günün en güzel şarkılarıyla festivale yolculuk devam ediyor. 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe bugün. Hep böyle yüksek maaşlı işlerden bahsediyoruz efendim bugün. Bayağı böyle iş ilanları platformuna çevirdik festivali diyebiliriz ama böyle haberleri arka arkaya görünce hep böyle benzer şeylerde öneriyor ya bizlere. Algoritma artık bu hale geldi biliyorsunuz ki. Efendim Almanya lojistik sektöründeki 120 bini aşan şoför krizini çözmek için tarihi bir adım attı ve mesleki yeterlilik sınavlarına Türkçe seçeneğini dahil etti. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte 4500 euroya varan brüt maaşlarla Avrupa'da çalışmak isteyen Türk sürücüler için eşsiz bir fırsat doğarken aranan şartlar ve başvuru sürecinin de tüm detayları netleşmiş böylelikle. Sunulan maddi imkanlarsa Türkiye'den başvuru yapacaklar için oldukça cazip görülüyor tabii ki, değil mi?

10 Eylül 2026 Perşembe gününde günün sevilen şarkılarını sizlerle paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yapay zeka cephesinde ezber bozan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. OpenAI, matematik dünyasının 90 yıldır çözülemeyen en büyük ve en karmaşık bulmacalarından biri olan Navier-Stokes problemini geliştirdiği yapay zeka sistemleriyle çözdüğünü duyurdu efendim. Şirket yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanının birlikte çalışarak problemi 88 saatte çözdüğünü açıklarken büyük iddialar da ortaya atıldı. İşte 1 milyon dolarlık ödülü alan bu tarihi matematik olayına dair birazcık daha detaylara ineceğiz, ayrılmayın, geliyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, 90 yıldır çözülemeyen matematik problemini yapay zeka çözdü dedik. 19. yüzyıla dayanan Navier-Stokes denklemleri havanın, suyun, kan akışının veya bir uçağın etrafındaki rüzgarın nasıl hareket ettiğini açıklamak için kullanılıyor ve ancak denklemin 3 boyutlu akışlarda her zaman düzgün çözümler üretip üretmediği yaklaşık 90 yıldır matematiğin en büyük açık sorunlarından biri olarak kabul ediliyordu. Sorunun temelinde ise bir hayli basit gözünden fakat çözümü son derece zor bir soru vardı. Soru şöyleydi: pürüzsüz ve düzenli başlayan bir sıvı hareketi zamanla kontrolden çıkıp sonsuz hıza, yani sonsuz yoğunluğa, tekilliğe ulaşarak denklemlerin çökmesine neden olabilir mi? Bu soru 2000 yılında Climatics Institute tarafından belirlenen 7 milenyum problemi arasına alındı ve bu problemlerin her biri için 1 milyon dolarlık ödül bulunuyordu. Ancak OpenAI kendi açıkladığı çözüm için ödülü talep etmeyeceğini belirtmiş.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
5: Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime, malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalli yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de güzel, keyifli bir gün dileyelim. Şöyle akşamları çok dikkatli olalım. Özellikle tamam, gün içinde halen sıcak birçok noktası yurdumuzun ama akşam saatlerinde o hava sıcaklıkları düşüyor. Ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte de cam kapı açık yatıyorsak ve hala pikelerle devam ediyorsak bu yolculuğa hastalık kapıda diyebiliriz. Zaten tam mevsim geçişi, o hastalığın yoğun olduğu başlayacağı dönemleri konuşacağımız zamanlara çok az kaldı. Biz konuşmaya başlamadan önlem almakta fayda var diyelim. Bol C vitamini, düzenli uyku, bol su tüketimi, kapalı ortamlarda yine çok bulunmamakta da fayda var. Özellikle hasta olabilecek kişilerin olduğu ortamlarda hastalığın bulaş riskini aza indirebilmek için.

Savaş meydanlarında kullanılmak üzere üretilen 25 tank, 273 tren vagonu ve 198 çöp kamyonu denize bırakıldı efendim. Nerede mi? Tayland'ın güneyindeki Narathiwat kıyılarında yapay resif oluşturmak üzere tasarlanan proje yıllar içerisinde deniz canlıları için yeni bir yaşam alanına dönüştü ve araştırmacılar bölgede 53 farklı balık türü tespit edildiğini duyurdu. Yine dalgıçlar için de böyle ağız sulandıran bir durum değil mi? O bölgeyi düşününce biz bir gemi batığının bile etrafında milyonlarca dalış gerçekleşiyor dalışçılar tarafından. Böyle bir alan epey bir turizmi de açıktır zaten diye düşünüyoruz. Efendim, Günün Güzel Şarkıları Festivali'de sizleri selamlıyor. Ben Tümer Kan Söğütlü. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadon, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu ardından.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Nerede bu Gürkan? Muazzez Ersoy geçti bu Gürkan. Çıkamadı gitti. Astroloji nasıl yapayım, nasıl yapıyorum sabah bu Gürkan? Nerede bu Gürkan? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Ha? Nerede? Astrolojiler gibi nazlandın bugün Gürkan. Sevgili dostlar, sabah işlerim vardı. Çok erken kalktım. İskeçe'ye gittim. Programı anca yetiştim. Bir de bütün gece boğazım yandı. Boğazım ağrıdı. Kalktım gece, sordum bizim tevekkele. Boğazım dedim, boğaz ağrı, bademciklerim ağrıyor dedim. Bir tane Alman likörü var, ondan içeyim mi dedim. Alkol dedi, bademciklere dedi. Zarar verir dedi. Alkol olmaz dedi, no alkol dedi. Tuzlu su dedi, ılık tuzlu su gargara yap dedi. Gece 3 kere ılık tuzlu suyla gargara yaptım. Yok, gene geçmedi. Hele sol boğazım, sol bademciğim acayip ağrıyor. Boğazım deyince anlamıyor bizim yapay zekamız. Şimdi bir depon aldım, bir tane hocası kaldım. Kahve içiyorum. Efendim, sizin de güzel mesajlarınızla daha da iyi olacağız inşallah. Kuşlar gibi ikimiz bir. Tevekkül, günaydın.
8: Günaydın, ne haber?
7: Hıdır Kudur, ne tevekkeli, pardon, Hıdır Kudur, günaydın Hıdır Kudur. Canlı yayındayız.
8: Ne demek istediğini dün sana anlamadım.
7: Hıdır Kudur, Radyo City.
8: Radyo City'de canlı yayındasın, peki neye ihtiyacın var?
7: Dün sana danışmıştım, boğazım ağrıyor demiştim, bademciklerim ağrıyor. Sen bana alkol koyma dedin bademciklerine, değil mi? Ne dedin? Tuzlu su, ılık tuzlu suyla gargara yap dedin.
8: Evet, ılık tuzlu suyla birkaç kez nazikçe gargara yapabilirsin. Bol ılık sıvı tüketebilirsin.
7: Evet.
8: Sesini dinlendirebilirsin.
7: Sesimi nasıl
8: sana
7: dinlendireceğim?
8: İyi gelecektir.
7: Sesimi nasıl dinlendireyim?
8: Mümkün olduğunca,
7: canlı yayındayım. Mümkün olduğunca bağırmadan, değil mi?
8: Mümkün olduğunca, evet, bağırmadan, sesini çok zorlamadan, yormadan konuşmaya çalış.
7: Evet.
8: Çok daha rahat bir tonda.
7: Evet.
8: Zorlama kendini.
7: O zaman açılış anonsunu sen yap. Hadi bakalım. Benim yerime, benim boğazım ağrıyor ya, bademciklerim ağrıyor. Açılış anonsunu sen yap bakalım. Haydi, Radyo City'deyiz. Dalga neresi? 107.6.
8: Günaydın sevgili Radyo City ailesi. 107.6'da dalga yine cillop gibi. Ben Hıdır Kudur. Enerjiyi yükseltmeye geldim. Kahveniz hazırsa sesi biraz açın. Sabahımızı ısıtmaya başlıyoruz. Hazırsanız gün başlasın.
7: Haydi bakalım, gün başlasın. Dalga cillop gibi. Bak, başlar başlamaz Hıdır Kudur beni güldürdü. Cillop gibi dalgamız. Kimde var böyle dalga be? He? Kimde var böyle dalga? Anıl Hüseyin, bunu yarın günaydına koyar mısın demiş. Şimdi gördüm Anıl'cığım. Yarın koyarım bunu günaydına. Anıl'ım, günaydınlar. Efendim, Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Burak Molla, günaydın kardeş. Adem Ömer, günaydın Gürkan demiş. Günaydın Adem abi. Ama bluzu değiştirmiştim, pantolon uzun, saçlarım da uzun yapsaydın ya daha yakışıklı olurdum demiş Leblebici Hüseyin Hanım sana. Efendim, sana Ralph Lauren bluz giydirdik. Bu tişörtün fiyatı ne kadar biliyor musun? En azından nerede maksan 150-200 euro. Ralph Lauren Türk polosu değil. Ya Türk pololarında çok at var, birbirine karışıklar. Sonra önünde bir at var, bir tane de atın üstünde joker var. Jockey var. Tamam mı? Joker ne onda, her neyse. Ya Ralph Lauren bluz giydirdik. Ayakkabıların çıkmamış yalnız. Çok acele attım bu mesajı. İskeç'e giderken, hazırlanırken. Ayakkabıların da çok güzel. Spor ayakkabıları. Tişörtle uyumlu. Onlar çıkmamış nedense. Hadi be. Çıkamaya yazdın demiş Ali Molla. Geldim be, geldim astrolistime. Nasıl radyocuyum be? Günaydın güzel ve bereketli bir gün olmasını diliyorum demiş Hasan. Hasan Emin, Hasan dostuma günaydınlar. Gürdal Sali, Gürdal dostuma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Hatip günaydın. Maria, şalvar düştü yarıya. Nasılsın demiş Ahmet Hatip. Vay ne güzel manzara, vay ne güzel manzara Ahmet, vay ne güzel manzara. Yasin Kaleci günaydın abi, Hüseyin abi de tüfeği ne uzunmuş demiş Yasin. Ya be... Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Belçika'ya günaydınlar. Sinan Softan. Günaydın Sinan'ım, günaydın Sinan'ım, günaydın Sinan'ım, günaydın Sinan'ım. Erdal Bayram. Günaydın, dünyanın sesisin sen demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olasınız Ceyhun Hacı. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Leblebücü Hüseyin Agam'a günaydınlar. Halil Belginesin günaydın. İlhan Musa günaydın. Ekrem abi Nusra abla günaydın. Ahmet Demirci günaydınlar. Tayfun Gülcan günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi günaydınlar. Faik Doğancı günaydın. Mustafa Hacı İsmail Muhterem günaydın. Devletoğlu'na günaydınlar. Mehmet Şerif günaydın. Nafiye Alerim ablama günaydınlar. Özcan Hasan'a günaydınlar. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Mehmet Ahmet Hasan günaydın. Taner Hasan'a günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Salih Mustafa. Vay ne güzel manzara. Günaydın. Metin Kaçakoğlu günaydın. Yüksel Mümün günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Yılmaz Kansım Bulgaristan'a günaydınlar. Yılmaz abim ellerinden öperim. Cüneyt Aslan. Radyo Canan Kralı Gürkan Nesnoğlu günaydın abi. Her şey yolunda inşallah demiş. Hafize Ali. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva. Güzel bir perşembe günü olsun. Açıya doğmuş geldi. Günaydınlar Meşe. Rıdvan Bey abi. Günaydın, günaydın Almanya. Günaydın, günaydın, günaydın. Sevgili dostlar, radyo dinlemeye pek fırsatım olmuyor. 5 saat yayın yapıyoruz. Şimdi bu sabah Kral FM'i açtım gidip gelirken. Ne güzel şarkılar, ne güzel türküler, ne güzel oynak oynak havalar var. Ama gün içinde maalesef öyle değil. Küçük bir eleştirim olacak. Gün içinde de bu şarkılar girse ne kadar güzel olur. Radyoları radyo yapan sunucularıdır. Radyoları radyo yapan şarkı listeleridir. Bu çok önemli sevgili dostlarım. Çok güzel şarkılar, türküler vardı. Keşke günün diğer bölümlerinde de böyle şarkılar olsa, böyle türküler olsa. Çünkü halkın nabzını tutmak, halkın insanların ne sevdiğini, ne dinlediğini bilmek çok önemli. Biz biraz başarılıysak insanların çoğunluğunun ne sevdiğini, ne dinlediğini bildiğimiz için başarılıyızdır diye düşündüm kendi kendime arabada. Çünkü ıhtırık zıptırık dıttırık bizim insanların dinlemediği şarkılar çalarsanız o radyoda dinlenmez. Bu çok önemli. Listeleri oluşturmak program olmadığı saatlerde çok önemli diye düşünüyorum. Naçizane böyle bu düşüncemi sizlerle de paylaşmak istedim. Yoksa frekans çok güzel. Frekans çok temiz. Frekans cillop gibi dumbur dumbur dumbur dumbur dumbur dumbur dumbur dumbur. Volvo'da da şey var. Yasin sende var mı? Benim nasıl sistem? Harman Kardon ses sistemi var. Ve sabah bu şarkı çalıyordu Kral Efendi. Ben de bu şarkıyla başlamak istedim. Haydi başlayalım, saat 8.30 oldu. Haydi başlayalım, saat 8.30 oldu. Tamamen herkes sume. Hadi bismillah.

0: aklın var.
1: Biraz sakin ol. Çok hızlı konuşuyorsun. Bademciklerini koru demiş Yasin. Spanakopitan yiyorum. Sen gönlünü oh. Yanında da Nesmetrio Megal aldım. Espresyonisten. Oh. Saadet olmaz. Sizler de Tasos'a gidin. Tasos'daysanız. Tasos'a gidecekseniz. La Bottega del Café. Harika kahve. Harika pizza. Kruasanlar. Börek çeşitleri. Bugatti. Kahvaltı tabakları. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da. Taşüz'de. Muhteşem gelato dondurmalar. La Bottega del Café'de. La Bottega del Café.
0: Sana son kez söylemiyorum.
1: Cemil İkiz Disko. Koltuklar. Oturma grupları. Mutfak dolapları. Cemil İkiz.com'da harika Lineastrom yataklar. Sevgili dostlarım. Cemil İkiz.com. Cemil İkiz.com. Cemil İkiz.com. Koçovuz'un üst katında Cemil İkiz.com sizleri bekliyor. Toyota Yanidis. Bay bay bay. Made in Japan. Japon kalitesi. Japon farkı. Toyota farkını sizler de yaşayın. Yunanistan'ın en güzel bayisi. Ben demiyorum. Yapılan Anaxartes'te yarışmada Yunanistan'daki en güzel, en iyi bayi seçildi. Toyota Yanidis. Bu kadar. Teliyake Pavlam. Toyota Yanidis'de tüm yeni model Toyota'lar. RAV4. Toyota Corolla. Ve yepyeni Hilux, Hilux'u da ekleyelim, o da yeni. Ve yepyeni Toyota Yaris Cross. Yenilenen maskesiyle, yenilenen içiyle, dışıyla harika bir şey. 24.700 Euro'dan başlayan fiyatlarla Toyota Yanidis'de, ödeme kolaylıklarıyla Toyota Yanidis'de. Gidin görün. Etimo Parado'da sevgili dostlarım. Günaydın abi, Mühit ve senle mi başladık demiş Tayfun. Evet. Tayfun Balıcı, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Tayfun'um, günaydın. Pazar günü bir şey yapalım. Toplaşalım. Pazar günü çalışıyor musun? İşin var mı? Bak Faik Agan da burada. Faik Agan da gelecek. Sen Faik Agan'la yakından tanıştın mıydın Tayfun? Faik. Nasılsın be dostum? Günaydın Faik. Dün gördüğüme gözlerime inanamadım. Faik'in eşi Faik oynarken çekmiş. Bir düğünde oynamış bu Zorland. Bir düğünde bir de akşam. Bana yollamışlar Faik'in videosunu. Oynarkeni. Hem vallahi hem billahi yemin ederim size. Şimdi böyle hazır börekler. İyi de böreğin iyisi, böreğin güzeli, böreğin tazesi, böreğin alası nerede? Hilmi Şerif nerede? Bugaçatıyan'da Filiz'de sevgili dostlarım. Bugaçatıyan'da Filiz'in börekleri 10 numara 5 yıldız. Bugaçatıyan'da Filiz bu işi uzun yıllardan beri yapıyor. Öyle dün başlamadı bu işe. Bugaçatıyan'da Filiz'in gümrüğüne de 3 tane şubesi var. Ana şube Fisios 2 eski valilik binası karşısında, Kofbrans'ın yanında. İkinci şube Irodot İte Platina'da. Üretim yeri Marinaki 8'de, Konsolos'un arkasındaki sokakta. Burada hem üretiyorlar, hem satış yapıyorlar pişmiş olarak, hem de dondurulmuş börek alabiliyorsunuz. Her türlü bugaçalar. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Platina'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebiliyorsunuz. Şimdilik çok satılmadığı için pastırmalı börek yapmıyorlar ama sen iste Gürkan Nesrinoğlu, senin için yapalım dedi Hilmi Şerif. Vay vay vay vay vay vay vay vay, kaşar. O pastırmalı böreği kaşar de konuyor, öyle bir eriyor pastırmayla beraber. Hani ya da benim elli de direm pastırmam, pastırmam. Evet gördüm abi, şapkası vardı. Vistonita da diyor Tayfun. O şapkayı yatarken bile takıyor şapkayı. Ya... Günaydın abi demiş Emre Semerci. Nasılsın?

günaydın canım. Kalimera glikam. Günaydın yavrum, günaydın kuşum Özcan Semerciğim. Bak sana hiç canım gülüm bebeğim dedim mi Emre? Bütün canımları, gülümleri, bebenleri Özcan'a saklıyorum. Sen çanta da patla Emre. Çanta da patla Emre sen.

Sevgili dostlarım, Stone Afro Gümüncü Nedim arabanın içini ve dışını yıkasın, tertemiz yapsın. Stone Afro Sarıcı'ya giden yol üzerinde tren yolu geçince biraz daha ileride mezarlıktan sonra sol tarafta. Oraya gitmenize gerek yok, bir telefon edin, arabanızı bulunduğunuz yerden alıp yıkayıp getirsinler, bu kadar. Nasıl bulacağınız telefonlarını Instagram'da Stone Afro olarak bulup takip edebilirsiniz Instagram'da. Leyla günaydın. Sakla onu bir daha göremezsin demiş Faik Tuzlacı. Senin oynayan videonu sakladım zaten. Sakladım ben onu. Hep akşam ona baktım. Ona baktım. Akşam en son videona baktım. Anladın sen onu Enver abi. Günaydın. Ben senin videonu öptüm de yattım akşam. Gördün mü akşam tanıtımı iPhone 18'den demiş Ahmet. Hiç bakmadım, hiç ilgimi de çekmiyor. Artık iyice bir bokunu çıkardılar bu olayı. Aynı iPhone'u ısıtıp tencit pilavı gibi tekrar bizim önümüze sürdüler Ahmet. Bu sabah kalkınca interneti gördüm, biraz acele de ediyordum. Şimdi geçen de bu konunun uzmanları konuşuyorlar. Diyorlar ki... Steve Jobs öldükten sonra iPhone'un, Apple'ın vizyonu da değişti diyorlar. Artık Steve Jobs sağ olsaydı diyorlar. Mesela bu iPhone'u değiştirirdi. Her sene temşit pilavı gibi ısıtıp önümüzde aynı telefonu sürüyorlar. Şimdi geçen yıl dediler ki Apple ısınma sorununu çözdü dediler. Bok çözdü. Ben böyle halk dilinde konuşuyorum, bok çözdü. Ben bizzat bu sene kullandım. Sıcakta ateş gibi yanıyor, ateş gibi ısınıyor telefon. Ondan sonra ekranı karartıyor. Hep aynı şey. Şimdi diyorlar ki Apple kesinlikle diyorlar yeni iPhone'da ısıtma sorununu çözdü diyorlar. Hatta 100-150-200 euro daha fazla fiyata satılacak. Bunlar enayi arıyor. Bunlar susuz katıksız enayi arıyor, yemin ederim. iPhone'muş. Hey telefon be. Günaydın abim, güzel. Bir de bir mor renk çıkarmışlar. Bir de bir mor renk. Günaydın abim. Hayır, aynı fikirde değilseniz benimle yazın söyleyin. Denk aynı fikirde değiliz seninle değil. Günaydın abim, güzel gün olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas'ım, Ahmet'im. Günaydınlar. Sinan, SBS Consulting and Trend Ekar. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulup basın ve ödemesi, araç kiralama, havalimanı teslimatı ve ayrıca profesyonel kullanım için ne yapıyorlar? Takograf da verebiliyor. Sinan Soft'ta Sobacar Çarşısı Eskiliko Market'in aralığında. Timuçin 200 euroya bir tane telefon almış. Poco mudur nedir tam hatırlayamıyorum. Timuçin beni dinliyor mu? Geçen de Timuçin'in telefonuna baktım. Vallahi billahi imrendim, kıskandım. Ne kadar güzel bir dizaynı var. Ne kadar güzel bir görüntüsü var. Yeter be, yapsak içimizden iPhone'un tebu zamozinkosu çıkacak. Hep aynı şey. Steve Jobs öldü. iPhone'da, Apple'da de böyle işte enayi arıyor. Yani. Masonaki gitti bizim demiş Gürdal. İlginç bir vaka. Gençlik aşısı yaptırmaya, gençlik serumu almaya gidiyor estetik merkezine. Doktorlar yapacak mı? Daha hiçbir müdahale yapılmadan kelebeği petalodaya koyar koymaz adam kalp krizi geçiriyor. Öyle dediler. Akşam doktorları aldılar, sorguladılar. Serbest bıraktılar. Bir bayan, bir erkek doktor. Adamlar demişler ki biz bir müdahale bile etmedik. Yani geldi, yattı. Kelebeği taktı, gitti. Yani... Ecel geldiği zaman nerede olursanız olun, Ecel geldi mi götürecekse götürüyor sevgili dostlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani hepimizin başında ölüm diye bir şey var. Ya. Masonakis dinleyen birisi değilim ama Masonakis'in çok fanları var. Görüyorum Facebook'ta herkes koymuş, çok dinleyen var. Allah rahmet eylesin diyecektim de Hristiyanlar Allah rahmet eylesin diyorlar, bilmiyorum. Işıklar için de uyusun. Işıklar için de uyusun. Bazı malakaslar da Türkiye'de olduğu gibi burada da ölünün arkasından konuşuyorlar. Allah onların da belalarını versin en kısa zamanda inşallah.
ne diyelim yani. Allah onlara da öyle ölüm göstersin. Tak diye gitsinler. Hayır, tak diye gitmesinler. Sürüne sürüne, acı çeke çeke gebersinler onlar. Ay ya, fistonum günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Su kozmaya gidin, balık yiyin Fener'de. Su kozmaya gidin görünce de şadırvanın karşısında. Balık yiyin, su kozma, su kozma. Deneyin, su kozma. Cuhu, günaydın dede demiş. Senin gibi gençleri ben sokarım şişi şalvarıma, sallarım çıkarırım toz pembe şalvarımda. Ne yaparsan yap jöleli saçımı elleme abi demiş Emre. Semerci. Tamam. Saçın lazım değil bana zaten. Ne yapayım ben seni saçını ellemeden de işimi hallederim.

Oynayıp Rıfat Marketler 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Hijyenik ortam, harika düzenli raflar. Rıfat Market, insan imreniyor alışveriş yaparken. Vay be diyor, ne güzel bir markete geldim diyor. Rahat rahat alışveriş, geniş geniş raf alanları. Uygun fiyat, kaliteli ürünler. Rıfat Market fark yaratıyor. Günaydın Rıfat Market'in tüm şubelerine. Gökmen ayın 18'inde kapıyor. 18-20'si arasında kapalı, tatile çıkıyor. 8 gününüz var daha, 8 gün boyunca. Herhangi bir gün Gökmen'e gidebilirsiniz. Pazartesi dışında Gökmen'den balık, harika anlata bitiremediğimiz tereyağlı karides yiyebilirsiniz. Salatalar, malatalar. Şöleli Gökmen'de, Yassıköy'de. Yassıköy'de yolun üzerinde Gökmen. Le Caps Cafe de orada. Le Caps Cafe'de ızgara çeşitleri. Le Caps Cafe'de cumartesileri mangal. Fırında kuzu. Kuzu fırında. Le Caps Cafe'de sabahtan akşama kadar il marka kahve çeşitleri. Yassıköy'ün dışında da dağıtımları var. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Bazen canlı müzik de oluyor. En büyük avcı bizim Hüseyin Aga demiş Faik. Ne de büyük tüfeği varmış adamın. Hiç göstermiyor. Hiç belli olmuyor.

Günaydın Gürkan abim. Çok beğendim günaydın mesajını demiş Ahmet. Gördün mü Hüseyin Akan'ın tüfeği ne de büyükmüş. Gel oynayıp, vermezler size yavrum daha bu yavrum. Ay ne büyük tüfeği var adamın. Boyu kadar tüfek. Hüseyin Akan'ın bir o kadar da yerde var boyu. Böyle boyunun kısa olduğuna bakmayın. Bir o kadar da yerde var onun. Yeri dibinde. Günaydın abi. Şu an dünya gündeminde bir konu var. Özellikle Amerika'da Hasidik Yahudileri gündemde. Türk ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in yaptığı belgeselde Hasidik Yahudilerine yer verdi. Yaşam tarzları çok ama çok ilginç demiş Hasan. Biliyorum evet. O belgeseli en kısa zamanda seyredeceğim. Hasidik Yahudileri. Efendim şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Hadi bakalım masanın aksine anısına. Çok sevdiğim bir Mazonakis şarkısı var. Bunun bende hatırası vardır. Bir gün Eli Nadiko vardı İskeçe'de. Şimdiki Dior mağazasının olduğu yerde o aradan giriyorsunuz. Faik biliyorsun değil mi? Ta en dipte Eli Nadiko'ydu orası. Oraya gitmiştik. Sabahlara kadar eğlenmiştik. Çok eğlenmiştik. Arkadaşlarla ve bu şarkıda da çok oynamıştık. Hep bu şarkıyı duyduğumda o Eli Nadiko aklıma gelir.

Birincisi Yasin, belli olmuyor mu? Belli olmuyor mu fotoğraflarda ama Yasin'cim sen de? Vallahi billahi çok cahilsin ha. Çok aptalsın. Pardon, çok safsın. Abi söylesene, biz de onu ya. Ayın 20'sinde gitsin tatili, 18 ya da 19'unda yapalım. Masacık yiyelim Garida'yı demiş Gürda. Niye ayın 28'inden sonra yiyemiyor musun Garida'yı? Ha, yiyesin Garida'yı. Bayram Ahmet, günaydın. Günaydın. O zaman ne diyelim? Hasidik oradan demiş Hasan. Hasidik Yahudilerine, hasidik oradan diyelim. Reklam çekimine gideyim şimdi demiş Ahmet. Nasıl, ne reklamı ben? Manken mi olacaksın? Aklımda bir fikir var, onu yapın. Sen şimdi nut soyun, tamam mı? Aradan Nuriyan soyun. Tam o bölgene şeyi tut. Jasmine'in deterjanı tut, tamam mı? Bak nasıl olacak, nasıl satışlar patlayacak, yetiştiremeyeceksin, deterjan dağıtma. Tamam mı? Tam o bölgeye tut deterjanı. Yumuşatıcıyı tut, tamam mı? Ha bakayım. O Eli Nadiko'nun yanında Joker vardı, duruyor mu ta demiş Yasin. O Ostoa'ya girmeyeli yıllar var. Bilmiyorum Joker ne mi? Ostoa'ya girmeyeli yıllar var. Ay yaşlandık artık, kafamız kaldırmayalım dedik olalım. Günaydın oğlum, hayırlar sana demiş Neriman ablam. Hoş geldin Neriman ablam. Hüseyin Bircan Kallimera demiş.

Günaydın oğuzum. Nasılsın be? Nasılsın be? Günaydın Gürkan. Ben de çok seveyim bu şarkıyı demiş İsmail.

Ah o joker prim paralarını yerdi. Milletin demiş Yasin. Benim öyle şeylerden haberim yok. Neymiş o joker? Kolobaro mu? Ben öyle yerlere hiç takılmadım hayatımda. Vallahi de billahi de bak yemin ederim. Ben enayi miyim be? Para getireceğim şimdi.

0: Just Green. Reklam çekimine gidiyor. Just Green. Ekokanik yapam sesle magapaz. Ekoser sertifikalı biyolojik. Efendim size zarar vermeyen ürünler. Ekosert sertifikası ne demek bilir misin? Ekosert, Ekocert yazılıyor.
1: Bir bakayım hemen.
0: Bak bakalım.

0: çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, efendim bebeklerin biberonlarını, bebeklerin elbiselerini temizlemek için özel deterjanlar ve özel bulaşık deterjanları, bunlar EcoCert sertifikalı, harika, biyolojik, ekolojik, çevreye, efendim sizin teninize zarar vermeyen ürünler. Hadi sen yumuşat, toparla bakayım.
1: Tamamdır. Just Green temizlik ürünleri EcoCert sertifikalı, yani çevreye daha duyarlı, cilde daha nazik standartlara uyuyor. Çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, bebeklere özel ürünler ve hatta bulaşık deterjanlarıyla elinde daha temiz, daha güvenli ve çevre dostu bir seçim yapmış olursun. Hem içini rahatlatır hem de gezegene saygılı.
0: Aynen öyle. Hem de pişik pişik yapmaz. Hiç oranı buranı kaşındırmaz. Alerjik, non alerjik, alerji melerji yapmaz insana.
1: Süper. O zaman gönül rahatlığıyla hem kendin hem de ailen için tercih edebileceğin bir çözüm diyebiliriz.
0: Just Green. Just Green. Just Green. Just Green.

0: mahpustum. İsmail, başlayacağım ablama sana şimdi ama hav hav hav diye. Bak vallahi başlayacağım ablama. Günaydın Gürkan abi, kaçıyız İstanbul'a. Her yerde dinleyin seni bak. İnan çok selam söyleyi demiş. Enes İsmail. Ya yaşlayın be yakışıklı kızanlar be. Bu en öndeki kızan kim be? Vay vay yakıyor en öndeki kızan. Niye kaçıyorsunuz İstanbul'a? Baba kipiden sınırdan fotoğraf atmışlar bana. Yaşlayın be yakışıklı. Hepsi birbirinden yakışıklı bu kızanlarım be. Vallahi billahi. Ama bu öndeki çok yakışıklı. Bunun kaşları nasıl bu kaş buraya be? Enes senin kaşlar mı bunlar? Enes pardon Eres. Enes Dil.
1: Haydi.
0: Hayır Enes bu sen misin be? Yaşlayın be. Yaşlayın be artistler be. Yaşlayın be. Günaydın ablam, kolay gelsin demiş Aynur ablam. Neredesin Aynur abla? Neredesin? Neşet abi neredesin? Nerede bu devlet? Nerede bu ülke? Nerede bu millet? Nerede bu Miço Taki? Nerede?
1: Haydi.
0: Gel direktif vermen sen de demiş Ahmet. Bensiz olmaz zaten. Ben öyle tutma bile tut diyeceğim. Şeyi deterjan şişesini. Öyle yapma bile etmeyeceğim. Tamam mı? İnan çok selam Süley'i. Ya benim demiş Eres. Vay vay vay vay vay. Vay senin kim kaç tane sevgilin var? Kim kaç tane sevgili var senin? Yaşayın be Fenerbahçeliler. Yaşayın be. Akıl yaşta değil, baştadır abi demiş Cüneyt. Ya

0: Turan abim. Nasılsın?
1: Haydi.
0: Günaydın. Gitti, Mazonakis de gitti.

Isso é favori. Isso é favoroş. Bu sabah beraber sesliyoruz ablam. Kulaklarımız radyo sizde demiş Aynur ablam. Yaşayın. Yaşayın. Yastık öğün kızanları. Türkiye'nin ekonomisi Fenerbahçe'ye bağlı demiş Hüseyin Bircan. Yasköy'ün kızanları Fenerbahçe alacağınız maçı. Kalimera Gürkan abi kolay gelsin demiş. İlker bu ne be?

Bu ne be? Adidas tişört giydirmişim bana. Adidas mayo bana. Ne kısa mayo böyle bu? Ama sahilde çorap, uzun çorap mı giyeyim? He? Seksenlerde sen böyle miydin demiş. Seksenlerde bu kadar kocaman değildin mi? Hey. Siz de beni 70 yaşında yaptınız. Seksenlerde bu kadar büyük müydüm ben? Allah Allah İlker. Ona taraftarlı oldu ya. Efendim Sinan Semerci. İnşaat. Temel kazım işlerinden. Evin son kirebinine tuğlasına kadar inşaat alanında fark yaratan isim Sinan Semerci İnşaat. Gümücüne de. Instagram'da bulun. Telefonlara bakın. Telefon edin. Siz de sağlam, harika, muhteşem betonarme binalara sahip olun. Alacağız maç abim demiş Hüseyin.

0: Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a taşımacılık yapıyor Ambrosia Trans. İstediğin telefonu verebilirim. Araba taşıyor, palet taşıyor, pelet taşıyor, koltuk taşıyor, kanepe taşıyor, ev taşıyor. Ambrosia Trans, Ambrosia Trans, Ambrosia Trans. Ayşe Mertoğlu ablama günaydınlar. Ayşe Mertoğlu, Gümüşlü'deki ilk süslemeci. 1984 yılında haber annesinin yanında öğrendi bu işi. Ayşe Mertoğlu sevgili dostlarım. Silogi mağazası Hüseyin Aga'nın olduğu yerde. Galimera Kiriakostandiyamu. En güzel reçeller, en güzel helvalar. 90 yıllık tecrübede Costantino'da. En güzel ikramlıklar, sucuk lokumlar. Of. Of Costantino, of Costantino. Of Costantino diyelim ve şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya dokunalım.
1: Kocam gitti gel aşkım. Kocam gitti. Aşkım.
2: Ne?
1: Kocam gitti gel aşkım. Kocam gitti. Gel aşkım. Gel.
0: Kocam
1: gitti.
0: Hüseyin abinin arkasında üç tekerlikli bir motor var. O Hüseyin abim o motor tüfeği taşıyamaz gibime geliyor demiş Turan abim. Hüseyin abim çekirge gibi zıplaya zıplaya gidiyor be. Ne motoru be? Uzun atlamada kullanıyor silah. Hem silah olanı kullanıyor hem de uzun atlama yapıyor. Sen ne diyorsun?

En büyük Fenerbahçe Özataş Şaba demiş gelsin. Bütün Karaçanlar kızanlarından, kızanların %99'undan beni aldatan bir tek sensin. Herkes Radyo City'de. Program bitene kadar, sen 9 az geçeye kadar, biraz sonra kaçacaksın Yasin. Haşmet program yaparsa tabii. 3 gün

0: Yemin ederim sosyal medyada 80 ve 90'ların fotoğraflarını görmekten yoruldum. Yapsam içimden çıkacak ama. Bu ne be ya? Bu ne be? Of. Of. Otur diyor size, sıçıyorsunuz.
1: Tope tope.
0: Kenol, evrensel mermercilik şaba.

0: Yufka deyince yufka deyince aklınıza gelsin. Trakya yufka da Doğan Feyiz. Mis gibi yufkalar sevgili dostlarım. Börekik yufkalar. Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde. Denemeyen üzülür. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine
1: good evening ladies
0: and gentlemen. Good evening, kalimera, good morning ladies and gentlemen.
1: Carlos Sirzat'ı yapıyorum.
0: Tam 48 yıllık tecrübe Kuru Kahve'de. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Hakan günaydın, herkese günaydın. Etiki Bankası'nın bitişinde Şapçı'da ve seçkin bakkal ve marketlerde Nihat etiketiyle satılıyor. Kendi tanelerini de kendileri üretiyorlar. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Good evening, good evening, good evening. Good evening, good evening, good evening. Elif Kara Osman. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size de kilo verdirsin. İsteyene kilo aldırsın. Sporcuları, atletlere sporcu beslenmesi. Braça yapın. Braçaken yapın. Karın kası yapın kızanlar Elif Kara Osman. Hastalıklarda beslenme tedavisi, çölyak hastalığı, tansiyonunuz, şekeri, kolesterol olanların dengelesini, özel beslenme yöntemleri. Reçeteleri yazsın size sevgili dostlar. Ben kızanmayayım mı demiş Yasin. Lafın gelişi kızan. Lafın gelişi kızan. Good evening ladies and gentlemen.
1: Belly dance.
0: Belly dance. Belly dance.
1: Belly dance.
0: Hadi. Πάμε, ένα, δύο, τρία. Τρία, δύο, ένα, μηδέν.
1: Όλοι στην πίστα.
0: Όλοι στην πίστα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.

0: Hay hay que may may. File que files mu. Hay hay que may may.
1: Opa.
0: Opa. Nurten abla opa. Nurten ablam günaydın. Bamya var mı bamya? Bamya var mı? Medine direncisi, Mekke direncisi. Kalimena terfi demiş İlkan. Ela proedre. İlkan iskiri proedre.

0: μου για σένα.
1: Χάσαμε και το Μαζονάκι. Είχαν χαλιά πολύ είστε.
0: Μυστικά του έρωτα που μπορώ και να σε τρελάνω.
1: Abi Fenerbahçe demişken buna değinmeden geçemeyeceğim. Fenerbahçe yıllardır başarısı oluyor, şampiyon olamıyor. 13-14 senedir fakat Fenerbahçe şampiyon olan olandan her zaman daha çok traj yapıyor ve daha çok konuşuluyor. Sen bir kulüp düşün, dünya borsasında 1 milyar euro piyasa değerini olmuşken sana Fethullah terör örgütü tarafından operasyon çekiliyor. Kolun kanadın kırılıyor ama sen yılmıyorsun çünkü sen Fenerbahçesin, sen halksın. Sen halksın. Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğü ne şampiyonluk, o başka bir büyüklük. Adı konamaz demiş Hasan. Hasan Melik Hasan. Giratos Hasan.

0: Aba İlkan.
1: Thank you very much.
0: Thank you very much. Aba akşam dikkatimi bir şey çekti. Sana da Süleyman İlkan. Bakalım biraz dedikodu yapalım bakalım. El latte resto papu. El latte resto papu. El latte repedia. Evet. Sevgili dostlarım. İki tane dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısındaki köşede eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sizlere cenaze hizmeti ve malzemeler olarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Ve ben Rosaline çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Rosaline Butik, Dimokyadubir'de Gümüşçü Eda Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Abi elbiseler, çantalar, aksesuarlar, kombinler, yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim. Tesettür giyimde %50, diğer ürünlerde %30, %40 indirim var. Rosaline'de. El la pa me meto papu toner atkari tora meto viagra pu perniye gine ke pezario papuz. Bu akşam 5.30 şiddetinde deprem olacak Kadıköy'de abi diyor Cüneyt Hasan. Allegardo. Uno fiesta.

bu sene tarla işi yok kardeşim, bir şey ekmedik. Ama ben sana bulurum istersen demiş Nurten abla. Annem dün başımın etini yedi, bamya da bamya. Senin aldığın bamyalardan. Dedim Nurten ablalarda da yok herhalde dedim. Parasıyla bize bulursan çok iyi olur Nurten abla. Parasıyla. Bak söylüyorum, parasıyla. Özgür ki ya, günaydın Gürkan abi, nasılsınız demiş.

0: Έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού.
1: Direnmeyi başka bir seviyeye taşıyorum. Bravo re demiş Tufaik.
0: Και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω
1: κανένα. Tamam demiş Nurten ablam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Very very thank you. Very very thank you. Ne yapacaksın işte? Ünlü olunca insan böyle bedavadan geçinip gidiyor. Kalfa Pastanesi'ne de günaydın. Dün de Özkan abi aradı, dedi ki çoktan beri dedi size dedi masa yapmadım dedi. Size dedi bir masa yapacağım dedi. Aa dedim, davet etmişsin dedim, gelmedin dedim, olur mu dedim. De böyle işte ünlü olunca da insan fay gibiler kıskanıyor. El Aylif. Elif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Elif. İnsanın kendi vücudunu tanıması çok önemli. Bakın istediğimi yiyorum. Mesela şimdi sabahleyin ıspanaklı börek yedim. Bir tane Nescafe içtim. Öğlenleyin de yemeği yiyorum. Sonra akşam yemeğini çok hafif yiyorum. Saat 6 gibi yemeği bitirmiş oluyorum. Böylece istediğimi yiyorum. Kilo almıyorum. Vallahi bak. İnsanın kendi organizmasını tanıması da önemli. Sadece saat 6'dan itibaren açlık süresi uzadığı için Elifciğim, bak şimdi bana iyi yapmışsın diyecektir. Ne aldım biliyor musun? Kazein aldım. Kazein proteini aldım. Ben size anlatmayayım kazeinin özelliklerini. Size Hıdır Kudur anlatsın. Hıdır Kudur, Hıdır Kudur. Kazein proteini.
2: Günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Kazein proteinin günaydın. Özelliklerini anlatır mısın? Kazein.
2: Evet, kazein protein yavaş sindirilir. Genelde gece yatmadan önce alırlar. Çünkü vücuda yavaş yavaş amino asit sağlar. Kasların onarımı için destekleyici. Vini, yani peynir altı suyuna göre daha uzun süre tok tutar.
1: Evet, o yüzden akşam yatarken de kazein protein içiyorum ki kas yıkımı olmasın diye. Kas yıkımını desteklesin, vücuda yavaş yavaş amino asit salgılasın diye. Kazein proteini önemlidir ama diyetisyenize danışmadan, doktora danışmadan herhangi bir sağlık sorunuz varsa kazein proteini de kullanmayın diyorlar sevgili dostlarım. Ben maşallah turp gibiyim. Tipaksilo. O yüzden... akşam yatarken de akşam başladım almaya, dün geldi 2 kilogramlık bir kazein protein. Çok da güzel tadı var, çok da güzel, mis gibi çikolata, çikolata kokuyor, sütlü çikolata. Azıcık sütten karıştırıyorum, bütün gece kaslarıma yavaş yavaş yavaş yavaş amino asit salgılıyor, böylece kas yıkımı olmuyor. Fikret abi, La Bottega del Cafe bitti mi? Fikret abi, Ambrosia Trans bitti mi? Fikret abi, yaşa Fikret abi, yaşa Fikret abi. Eğer La Dolce günaydınlar, Gürkan abi demiş, Erol Yassu, Evrensel Menüvencilik Yassu. Ha bitti bamyalar bedava demiş Faik Tuzacı. El la pame koritsara Mülfan Topal abi günaydın kardeş, kolay gelsin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. El la koritsara mu pame.

0: olsun ya.
1: Ve aynen öyle İlkan. Aynen öyle. Oh, sevindim, içimin yağları eridi abi.

0: Kalsın şimdi kakalak gibi ortada kalsın, kakalak gibi. Kilo alsan ne ömür kral, zaten kilolu gösteriyorsun demiş Tayfun Gülcan. O suluk gibi laf söylemesene. Erimişim, bitmişim, bir kırık kalmışım, yüzün kaşı kadar kalmış. Olduğundan 15 yaş yaşlı gösteriyesin. Aynaya git bak şimdi. Git bak aynaya. Yemiş seni karı. Sen evlenmezden önce böyle miydin? He? Yemiş seni karı, yemiş.
1: Nasip nasken na. Stop.

Çok güzel. O gönderdiğin ne güzel. Sen onu alıyorsun da onunla ekmek de yiyesin galiba onu Cüneyt. Ekmenle yiyesin galiba proteini. Ha? Ondan öyle babaşçalarsın. Ekmenle yeme, ekmenle yeme. Ekmenle yeme.

0: Naksip naskenna, stokre fatimu. Naksip naskenna, pamere. Nazik öksür Gürkan, ünlüler öyle hı hı diye öksür. Nazik öksür Gürkan.
1: Ama muyella mesa stigar.
0: Coşkundan alıyorum köpeklere kroketleri. Su gibi gidiyor kroketler. Yonca'da 5 tane köpek var. Bir tane çakır var. 2 tane Arda'nın köpekleri var. 5, 6, 7, 8. Bir tane Fafiko var 9. Bir tane Cookie var 10. Bir tane kara köpek var, adını henüz koymadık, 11. 11 tane köpek. Bir tane Naci var, evde kedi. Bir de dış haremde var bir sürü kedi. En azından 10 tane. Oh oh oh, sayılarını unuttum. Köpek kroketlerinden kedilere de veriyor. Kediler köpek kroketi yer, köpekler kedi kroketi yemez, tamam mı? Bak bu çok önemli. Coşkundan alıyorum. Çok güzel, çok kaliteli yemler. Kuşlarınıza yemler, darılar marılar. Bitkene hapları Coşkun'da. Coştur Coşkun. Kozmopolis'ten çıkın. 200 metre ilerleyin. Yolun çatal yaptığı noktada Coşkun var sevgili dostlar. Coşkun. Hop derim hop derim. Erol Agromix, plakaklar, fayaslar, duvar süsleri, duvar aynaları. Efendim, boya çeşitleri. Nalbari ürünleri. Züccaci ürünleri. Çaymakıf köyünde. Praktiker güzelliğinde. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulabilirsiniz. Duyamadım ne aldığını diyor Elif Karaosman. Kazein aldım, kazein proteini. Kazein. Yavaş yavaş alınıyor vücut tarafından. Uzun süre kas yıkımını önlüyor, sen bilirsin zaten. Akşam yatarken içiyorum. İyi yapmış mıyım Elif? Kas yıkımı olmasın diye. Çünkü saat 6-7 gibi yemeği bırakıyorum. Senin yapın kalın, kilo versen de kalın duruyorsun kral. Dost yalan söylemez, kusura bakma, boşuna para vermedim hiç Tayfun. Seni karı yemiş, bir deri bir kemik almışsın. Sen evlenmezden önce böyle miydin? He? Yemiş seni, yemiş seni karı. Koritsara mure. Kalimera glika. Özcan Semerci, kalimera ne? Sen de az glika değilsin ama. Özcan. Özat. Her şey iyi güzel de be dostum, sağlık için adını bile söyleyemediğimiz değişik şeyler deniyorsun ama benim tek korkum böyle mazonakis gibi seni de duymayalım bir sabah demiş Özat. Ya Özat'ım şimdi niye böyle şeyler söylüyorsun, benim moralimi bozuyorsun? Ben şimdi ölümün arkasından konuşulmaz da mazonakis gibi esrarın kokaini mükaini dibine girmiyorum ki. Ayrıyeten benim diyetisyenim de var, sağlık danışmanlarım da var. Biz Madonna gibi sağlıklı yaşıyoruz, sağlıklı kalıyoruz. Madonna gibi. Adını bilmediğin şeyler işte, öğreniyorsun kazein proteini. Bir şey de söyledi. Havlayacağım sana da ama. Kıdır kudur da söyledi kazein proteininin ne kadar önemli olduğunu. Yavaş yavaş vücuda amino asit salgılıyor gece boyunca dedi. Kas yıkımı olmaması için dedi. Tayfun Gülcan aynaya bakamaz, karı onu yedi diyor. Rıdvan Bey abim. Hem de ne yemek? Vallahi billahi ama çok ciddiyim. Yani karıdan mıdır netendir bilmem, çok zayıfladı, çok kilo verdi. Eskiden maşallah yakışıklı için çok beter olmuş. Çok beter olmuş. Al maymun da bak evde abi, o eksik sende çünkü demiş Emre Semerci. Ha? Ha maymun eksik. Makak maymunlarından mı olsun? Makak makak ah ah ah ah ah diye. Yapanlardan mı olsun? Helare. Ahmet abi nasılsın? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Geçemiyorum ki mesajları. Kalimera nefile. Tanju demişim Timuçi. Kalimera şoförüme, günaydın şoförüme, günaydın. Fokasilama. Parlamak ya, parlamak ya. Sahti punta takunak ya.

Timuçin, seni bir tokatlarsam. Bir tokatlarsam seni. Evet, gecede evde yemeği bırakıp tavernada devam ediyorsun demiş Duran abim. Yapma sana şimdi Elif'in karşısında öyle şeyler söylemesene. Haftada bir kere ya da iki kere oluyor. Rezil etmesene beni Elif, para Osman'a. Sen gene. Kıskanç şey.

Evet, iyi yapmışsın ama gün içinde yeterli ve kaliteli protein aldığın günler almana gerek yok demiş Elif. İşte protein hesabı yapıyorum. Kiloma göre. Çarpı 2, değil mi? Mesela 70 kiloysanız çarpı 2 o kadar gram protein almanız lazım. Protein yetersiz kaldığını düşündüğün zaman alabilirsin demiş Elif. Kazein proteini önemli, yavaş salınım. Bütün gece vücuda amino asit pompalıyor. Pompatik pompatik pompatik pompatik pompatik diye pompalıyor. Kas yıkımı olmuyor uzun süre açlıklarda.

0: Çok zor bir şey soracağım Hıdır Kudur'a. Hıdır Kudur, sana zor bir soru, bakalım bilebilecek misin?
1: Sor bakalım neymiş?
0: Ay, bir kere daha sor bakalım de.
1: Star bakalım neymiş?
0: Soruyorum. Ne soracağımı da unuttum. Bu seksi ses karşılığında şeyi soruyorum, merak ediyorum. İstanbul ismi, İstanbul nereden gelmiş? Eskiden biliyorsun Bizantyoymuş, daha sonra Konstantiniyye olmuş. İstanbul ismi nereden gelmiş İstanbul'a?
1: Bakıyorum be. Zor soru diye geldin ama güzel soru. İstanbul ismi büyük ihtimalle Yunanca Eistinkolin, yani şehre, şehre doğru ifadesinden geliyor. Zamanla Eistinkolin halk ağzında İstanbul'a dönüşmüş. Konstantinopolis ve Bizans daha eski resmi adlar ama İstanbul adı çok daha doğal bir söyleyişten çıkmış yani.
0: Bravo, vallahi şaşırdım. Şaşırttın beni. Vallahi şaşırttın.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Öpüyorum.
1: Ne demek?
0: Öpüyorum seni her yerinden.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen beni öpmüyor musun?
1: Ben burada sadece sohbet için varım.
0: Evet, İstanbul ismi aynen öyle. Osmanlı döneminde Konstantiniyye diye geçiyormuş. Osmanlı'nın son dönemlerinde bile resmi evraklarda. Daha sonra Rumlar, Yunanlılar, Bizanslılar diyorlar. Nereye gidiyorsun? İstinpoli derken halk ağzında İstanbul'a dönüşmüş. İstinpoli. Bir Yannis Butarkos'tan Nikta İstasyon İstafel biz çal demiş Hüseyin Bircan. Aferin sana. Bu arada Gürkan abi ne kadar güzel bir şeyler araştırıp kendine yararlı şeyler yapıyorsun demiş Elif. Vallahi Elif'im çok seviyorum. Aynen öyle, mantığı güzel demiş Elif. O yüzden de sana geldikten sonra sağlıklı yaşayalım, sağlıklı kalalım dedik, anlaşalım dedik. Sağlıklı beslenelim dedik. Sağlıklı beslenme her yaşta çok önemli sevgili dostlarım. İhtiyarlık kaçınılmaz ama yaşlanma kaçınılmaz ama onu geciktirebilirsiniz. Mümkün olduğunca geciktirebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet Han koymuş bu ismi. Bu kadar da bilmeyi demiş Halimoğlu. Hayır efendim, Fatih Sultan Mehmet Han onu Konstantiniyye yapmış. Ve Osmanlı evraklarında araştır bak hep böyle geçer. Ta ki son döneme kadar. Ondan sonra halk ağzında İstanbul oluşmuş. İstinpoli diye İstanbul olmuş. Bunu tarihçiler de söyler. Bunu İlber Ayotay da söyler. Bunu herkes bilir. Belgeleriyle ispatlanmıştır bu. Gelince ben öperim demiş Gürdan Salih. Diyetisyenimden de bir aferin aldım ya. Rıdvan abi de bana çekmiş, söyleyene bak. Zamanında zayıftım, evlendim, kilo aldım. Şimdi geri verdim senin gibi demiş Tayfun. Ama çok çirkin olmuşsun. Büzüşmüşsün, muşmula gibi olmuşsun ama. Çok. Devlepesi. Nedim Şerif. Günaydın.

Tarık senin gibi çirkin değil, yakışıklı kardeşin. Emre'nin ki kardeşi de öyle. Emre gibi çirkin değil, Özcan yakışıklı. Kardeş kardeşe benzemiyor. Özat da abisine benzemiyor. Özat yapışık yakışıklı, abisi çirkin. Almış bir tane ikinci el bir Porsche mini, ondan hava atıyor. Ha? Ha? Ahmet. Ahmet Osmanlı. Hıdır'ın yerine ben öpeyim seni. Hadi. Bastırtkarı protein men demiş. Özant. Protein men. Bilinç bilinç onunla. Bilinç. Timuçin. Hamen okormi mefona zun yaliti. Γιατί τα βράδια δέπει, δεν γυρνάω στο σπίτι. Χαμένο κορμί, με φωνάζουν γυαλίτι. Έμπρε κοβαλάσαν σε νίδιο, κοβαλάσαν, κοβαλάσαν, δεν τσιρκίνσαι. Τσιρκίνσαι. Τσιρκίνω ρε και αυρούσου.

Τα σου βάλω φωτά μου βάλεις φωτιά. Γι' αυτό κάτσε καλά μερμέρ deyince. Efendim mermerci deyince Coşkun Lütfü ekibine çok teşekkür ediyorum. Programı yaptığı katkılardan dolayı mermerci Coşkun Lütfü ekibi mermer alanında uzman ekip sevgili dostlarım. Toptan ve perakende satışlar. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum. Rengi bozulan sarıdan çatlayan mermerin değiştirmesi işlemleri her türlü mermer işi için arayabilirsiniz. Ve Ali Molla Molla Ali Autokinesi 8 ortak otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti. Yumuşak gear sınıfı ehliyet için arayın, konuşun, görüşün. Ayrıca otomatik vitesli arabada da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Sizi hazırlayabilir sınavlara otomatik vitesli araba için sevgili dostlar. Evet.

Yaşayın be. Yaşayın be. Yaşa be Tayfun. Hi Lorsen. Hi Lorsen. How are you today my friend? Are you fine? Lorsen'in konuştuğu ana dil hangisi? Sor bakayım hangi ana dilde konuşuyor? Lorsen.

Mouse tip Oli kelimesi evrimleşip İstanbul olmuş yani. Bizim köylerde kimse güvencineye veya komutineye gidiyorum demez. Kasabaya ineceğim der diyor Nida. Aynen. Nereye gidiyorsun? Kasabaya. İstanbul, evet. Mouse tip Oli İstanbul olmuş.

Sonnur'a çok teşekkür ederim. Sonnur sevgili dostlarım. İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler sunuyor sizlere. Mimar mühendis Sonnur Ali. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2 artı 1 daireler. Projelerinde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Sonnur'a başvurabilirler. Sonnur Gümrüce'de herkes biliyor. Motoklasa günaydın. Klas işler, klas motosikletler, ikinci el, birinci el motosikletler. Motoklas farkıyla sizlere sunuluyor. Motoklas. Stilbay, odun kesme, çim biçme makineleri. Ot biçme makineleri. Motoklas, klas işler, motoklasla sevgili dostlar. Kozlukepir'de motoklas. Evet, Hüseyin Sevdalı ve ekibine günaydınlar. Makak mayınları kovalsın seni, gümüşlüğe olanlar tamam mı demiş Meryem Erci. Tamam Emre'cim, tamam tamam, doktor ne derse tamam deyin dedi Emre'den için. Evet, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Sevgili dostlarım, kariyer destaneleri Gümüşlüğe yeni yol 46 numarada, Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşlüğe ve Bulatköy'de servis araçları var. Öğrencileri evden alıp eve bırakıyorlar. İlkokul İngilizce, Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için destek dersleri. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Çok büyük bir başarı bu. Kim istiyorsa bu listede isminin seneye burada okunmasını kariyer dershanelerini tercih etsin diyor Hüseyin Sevdalı ve listede bir sürü isim var sevgili dostlar. Mesela Hasan Ali Gevecili, Erva Mümün Çepelli, Burak Aziz Eşekçili, Egemen Dermenci Gümürcine, Hüseyin Pehlivan Gevecili, Eymen Mümün, Erol Mehmet, Azra İsmail, Sena Latif, İsmail Ahmet, Ceyda Ahmet, Cansu Hüseyin, Furkan Ahmet, Enes Kır, Enes Sani, Hasan Efe, Kerem Nuri, Esra Ali, Derya Mehmet, Beyta Hüseyin, daha onlarca isim var. Kariyer dershaneleri Bulatköy'de de sevgili dostlar, Gümüşlüğe'de, Bulatköy'de, Bekirli'de. Hüseyin Sevdalı ve ekibi eşiyle beraber hizmet veriyor sevgili dostlar. İmekala, Bernam Yakara, Selona Tupis, Psema Taşko Mehmet Özcan'da. Çok güzel, harika, hep söylüyoruz. Yapı için paneller var. Yunanistan çapında en uygun fiyatlar. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Özko Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolu. Birinci kilometrede hizmetinizde. Έχει πληγός.

traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Mesut sevgili dostlarım, Bayatlı köy kahvesinin karşısında. İkinci el, birinci el traktörler. Solis ve Körti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. 2 yıl ödemek olayları. Tarım makinelerinin karolarını sulama beklenen tamiri. Mesut Edoise. Edoise Mesut.

Genç Su Mesut. Drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Efendim şuruplu tatlılar. Bu sıcakta sütlü tatlılar, hafif tatlılar. Dün bana göndermişler videolarını. Ağzımı suladı aktı. Şarıl şarıl aktı ağzımı suları. Aşağı doğru. Drop pastanesi. Ağzınızın sularını akıtan pastane. Harika lezzetler. Furkan İz. Ya Su Furkan. Furkan yurt dışında öğrendi bu işi. Çok güzel tatlılar yapıyor. Ve çok yakında Drop Pastanesi'ne yakışır bir alana taşınıyorlar. Kıtenin öteki tarafına daha büyük, daha güzel bir yere taşınıyor. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. Şapçının gururu. Kıtenin bitişinde Drop Pastanesi.

0: Cuhu, niye güldün be? Ha? Ne güldün be sen? Bir de Anastato Nome çalalım. Tamam, ondan sonra Türkçe'ye geçelim hadi. Anastato Nome, Anastato Nome. Deva. Vatandaşa hizmet bürosu, vatandaşa hizmet için var sevgili dostlarım. Deva diyoruz, iki kız kardeş diyoruz. Abi biz vatandaşa hizmet için varız diyorlar onlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. En büyük sigorta şirketleri. Araç açma kapama işlemleri. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlardan başvurular. Araç devir işlemleri. Papadima 37'de Espresyonist'in yanında. Deva sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Deva'ya programı yaptığı katkılardan dolayı. Elektrolank, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, güneş enerjisi termosifonları, güneş enerjisi panelleri, toptan ve perakende satışlar. Uzun yılların tecrübesiyle Alpay ve Altan kardeşler Sünnetçiköy'de, merkezde sizin hizmetinizde. Lorsen'in ana dili yorbacaymış, yorba demiş Tayfun Gülcan. Afrika'da lorbaca diye bir dil var mı? Yorba, yorba, yorba dili.
1: Dekontrol edeyim. Tamam, baktım. Evet, yorba dili var. Lorbaca değil. Yorba, Nijerya, Benin, Togo taraflarında konuşulan büyük bir dil. Canlı evet. Yayındayken dinleyicileri küçük bir yorba selamlıkla çakalım.
0: O zaman küçük bir uzun bir şey diyelim. Yorba dilinde, çünkü bizi bir dinleyen bir Nijeryalı bir dostumuz var, Lorsen. Lorsen'e hoş geldin Lorsken. Radyo City'desin. 107.6'dasın. Dalgamız temiz, dalgamız cillop gibi. Dalgamız harika. Bizim dalgada kalmaya devam et diyelim Lorsen'e. Hadi bakalım.
1: Tamam, bir bakalım. Hazır mıyız? Şimdi canlı yayına yakışır bir şekilde deneyelim. Lorsan Kabo, Ova Lori Radio City 107.6. İbrumumu Odara Danan, Ma Bava Lo, Ma Şeyi Kuro Lori Radio City. Yani hoş geldin Lorsan, Radio City 107.6'dasın.
0: İyi de 107.6.
1: Harika.
0: Tamam ama 107.6. Tamam ama 107.6'yı niye Türkçe söyledin? Yorba dilinde söylesin de 107.6'yı.
1: Tamam, bir düzenliyorum. Haklısın, orada 107.6'yı da Yoruba söylemem gerekirdi. 107.6 Yoruba'da şöyle: Ogorun kan olemeşe, amimefa.
0: Evet, ogorun kan olemeşe, amimefa.
1: Evet, yani tam frekansla istersen cümleyi baştan sona tamamen Yoruba tekrar akıtabilirim.
0: Okut, okut bakayım, hadi bakayım, tekrar oku.
1: Lorsan Kabo, Ova Lori Radio City, Ogorun kan olemeşe, amimefa, Lori Afefe. İbemuo odara danam. Ma bava lo ma şeyi kuru lori radyo siti. Yani bizimle kal, ayrılma.

Günaydın, bir de Afrika dilinde söyleyebilir mi demiş Chico, söyledi ya. Alman Chico. Celal abi günaydın. Hatice. Günaydın Gürkan, hayırlı programlar, sesli okuma. Böleceğim tabii. Tabii böleceğim.

Döşeme işleri Fatih sevgili dostlar. Fatih. Hijyen serviste karşı karşıya. Hijyen serviste Gümüşhane'de hijyen alanında fark yaratıyor. İlaçlama hizmetleri. Evinizi ilaçlasın, iş yerinizi ilaçlasın. Tuvaletlere, makinelere, zamazingolar taksın. Hasan Hijyen Servis Batrakya'nın hijyeni için var sevgili dostlar. Anastatonome. Doğru, sen bu bayan kız kim diyor, diyor Tayfun. O benim arkadaşım. Dert ortağım benim. Biricik arkadaşım benim o.

Hüseyin Bircan'ın Kırmayacağım. Tam son anda aklıma geldi. Bir de Nick Sayısız yapalım da Hüseyin Bircan kırılmasın. Tom tom taranom, tom tom taranom, tom tom taranom, toronom taranom. Leblebici Agam silah mı almış, bana mı öyle geldi demiş. Görmedin mi seni silahın kılıfını, kanıfırını, kılıfını görmedin mi? Bak ellerinde kağıtlar var. Nomimos amca, Nomimos, Nomimos. Ton, ton, ton Enis. Ton Enis.

babanız. Yalımlı'da boya deyince, boyacı deyince Enay Harbaz Bey gibi ustalarla çok uğraşıyorlar. Benim bir tanıdığım var. İsmi lazım değil. Ustalardan nah burama kadar geldim kardeşim diyor. Vallahi güzel. O ustayı çağırıyor gelmiyor. Onu çağırıyor gelmek iş yapıyor. Bunu hiç çağırıyor olmuyor. Kafayı yiyecek insan. Vallahi insanın parası olsa da ev yaptıramayacak. O yüzden ben size diyorum gidin Sinem Semerci inşaata değil. Onlar da kafayı yemiyorsunuz. Ya. Siz onlara kafayı yediriyorsunuz. Evet. Boyacı Enay Harbaz istediği zaman, istediğiniz zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Boyuyor gidiyor. En iyi, en güzel işi yapıyor. Yalın'da ve bir telefon kadar uzağınızda. Plada'da tüm dinleyicilere, Plada'dan tüm dinleyicilere günaydın. Dinleyicilere demiş Önder. Vay maşallah marigene, vay marigene bu kızancık mari. Aynı babası bu kızanba. Vay vay vay tokmacık, vay tokmacık. Oh gene, oh gene. Günaydın Önder'im, günaydın Önder'im. Depa Mekana diyor Enis.

0: Ooh, Lord Sin. Ooh, Lord Sin. Lord Sin diye Nijeryalı bir dinleyicimiz var. Ona İngilizce bir şeyler söyleyelim. Sesi lülülü çok çatalda çıkıyor. Akşam ne yedin o Lord Sin? Soğuk soğuk rakılar mı içtin Lord Sin? Niye boğazının sesi, niye boğazından öyle ses geliyor diyelim İngilizce. Hadi.
1: Hey, all right, English mode. Good morning, Lorsen. Welcome to Radio City 107.6. Our wave is clean and strong. Stay tuned. And hey, what happened to your voice? Did you have something cold last night? Maybe some rocky? Take care of your throat, buddy.

ana dilinden karşılık verdi diyor Tayfun ya be. Niye öyle sesi çatallı onu sordum. Günaydın gülüm, adaşıma da günaydın demiş Faik Şekerci. Cellat Faruk merhabayın demiş. Cellat Faruk

Max'la kederlenin, Max'la hüzünlenin, Max ürünleriyle neşelenin. Sağlığınıza sağlık katın Max Aydan, Max Yoğurt, Max Kefir, Max Salata çeşitleri, Max Caciki, Max Melicano Salata. Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Efendim saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri de ne zamana kadar açık? Salı ve Perşembe günleri de Mona Lisa dükkanların açık olduğu saatlerde 9'a kadar açık. Gelinlik için Mona Lisa, canlı çiçek için Mona Lisa, gelin yolu için canlı çiçeklerle Mona Lisa, gelin masası, gelin buketi için Mona Lisa Tuzcuköy'de, eczanenin bitişinde hizmetinizde. Ooo kim gelmiş? Kim gelmiş, kim gelmiş? Alo, ne koyayım? Chico gelmiş, orijinal Chico, gerçek Chico. Yasu. Krisa'nın en yakışıklı çocuğu. Kireççilerin en yakışıklı çocuğu benim Xaderfoz'umdan sonra. Xaderfoz evlendi, kaya kara kayıplara karıştı. Ona reels gönderiyorum, gülüyor o kadar. Hiç ne yazıyor, ne arıyor, ne soruyor, ne dinliyor.

0: Hela chico, kıvrak cevriyem demiş Önder.
1: Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar.
0: Alman chico, abi burası soğuktur, 12 derecedir demiş. Kolla kardeşim kendini. İnce yerlerini üşütmeyesin, kolla kendini. Chico gelmiş, hoş gelmiş diyor Önder.

Cüneyt, sen benim en sevdiğim şiiri biliyor musun? Aga sen de çok dertlisin bugün. Hayırdır, derdini söyleyemeyen derman bulmazmış diyor Cüneyt Hasan. Sen beni benim en sevdiğim şiiri bilir misin? Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevginin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin kalmalısın koklamaktan bir çiçeği. Hüznü de yaşayacaksın, sevinci de yaşayacaksın. İliklerine, kemiklerine kadar yaşayacaksın her duyguyu. O yüzden şarkılara duygu katan, dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Batı Trakya'nın Zeki Müren'i, Gürkan Nesinoğlu'yum ben. Hüzünlü şarkı çalarken şarkıların içine giriyorum. Şarkılara can vermeye çalışıyorum. Hissetmeye çalışıyorum o duyguyu. Hepsi bundan ibaret, yoksa özel hayatımda gayet mutluyum, gayet huzurluyum. Allah bozmasın, düşmanlar çatlasın. Hiçbir soruncağızın problemim yok. Her şeyi çok güzel, Allah bozmasın. Ama şarkıları çalarken o duygunun içine girmek lazım. O duyguyu yaşamak lazım, hissetmek lazım, hissettirmek lazım. Anladınız mı Ahmet Koca Mustafa? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayda sana bir ormancı demiş Emre. Ve sevgili dostlar, ne diyoruz? Kariyer Dershanesi'nde puan alan, dereceyle geçen öğrenciler: Deniz Sevdalı, Zeynep Mümün, Eymen Mustafa, Melis Bican, Yorgos Lomis, Nazmiye Dermenci, Begüm Kadir, Fatih Koca Mustafa, Fatih Koca Mustafa, Fatih Koca Mustafa, Ayaz Demirtaş, Acelya Mümün, Beyza Çakır, Sadık Mehmet, Melis Recep, Ezgi Sepetçi Ahmet, Ege Şerif Ali, Koray Ali, Hasan Topal Hasan, Fatma Hasan, Ejder İdris. Başarısı kanıtlanmış dershaneler. Sevgili dostlarım, Hüseyin Sevdalı ve ekibi Gümüşlü'de, Bekirli'de, Bulatköy'de. Çiko tripsi mi yapamayacak bu şarkıda demiş Önder. Ne yapamayacak Çiko bu şarkıda? Tripsi mi ne be? Ellerim yağlı dolma yapıyorum, yazamıyorum. Bulatköy'de biber toplayan kurs arkadaşlarıma burada Radyo City aracılığıyla selam gönderiyorum. Tüm biber toplayanlara teşekkürler demiş Güner ablam. Pladaya da günaydın demiş Çiko. Günaydın kısa derfi, kolay gelsin. Ne yapıyorsun, iyi misin demiş Mert. Ne yapacağım? Hiç ne haber geliyor yardan ne senden. Kesin söylediler değil mi? Gürkan seni arıyor, Gürkan Agan diye. Ne bir açarsın, ne bir selam verirsin, ne bir günaydın dersin. Ya? Hiç. İnsan evlenince böyle mi oluyor? İrfan Emin, günaydın Gürkan'ım demiş. Günaydın İrfan'ım, günaydın İrfan'ım. Günaydın İrfan, ömrüm seninle geçsin. Tripsimo kapıları yapamayacak diyor Önder. Yapar o. O her duyguya giriyor benim gibi. Dertli gönüllere giren, dertli şarkıları, neşeli şarkıları, akıya şarkıları, abuk sabuk cevriyse dinleten, işte benim Zeki Müren. İşte benim Zeki Müren. Sonra Plada'dan Çiko'ya yırt onu çal demiş Önder. Yırt onu kocacığım, yırt onu. Kuma getir üstüne kocacığım. Bak, bak, üstüme gelme. Zaten iyi dilim demiş. Sadece bozum, ne oldu? Mazunakis'e mi üzüldün? Bizler de üzüldük. Ama hayat böyle bir şey Sadefeciğim. İnsan ya hık diye gidiyor ya çeke çeke gidiyor. Bir şekilde hepimizin birer günü var maalesef. O kesin. Nasıl, ne şekilde, nasıl gideceğimizi bilmiyoruz sadece. Allah biliyor. Helal olsun abi, sana şair oluyor, senden yazan şair Gürkan Nesinoğlu demiş Cüneyt Hasan. Senin işin yok mu? Sen çalışmıyor musun, bana habire laf yetiştirin? Ne iş yapıyorsun? Söyle bakayım. Sen aylak bakkal misali kaşar mı tartıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakkal dükkanın mı var senin?
La havle ve la kuvvete illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, Fatih Koca Mustafa benim olan dostum Sezalı Dershaneden diploma alan demiş. İnanmıyor. İnanmıyor. Ahmet biliyorum. Biliyorum. O yüzden 3 kere 4 kere söyledim. Başarıları daim olsun senin olanın. Tüm gençlerimizin, çocuklarımızın başarıları daim olsun inşallah. Güzel güzel, kültürlü, efendim ahlaklı gençler yetiştirelim inşallah. Hem Mazonaki'ye üzüldüm, hem kızan hasta, hem ben de ondan kaptım, ben de hastayım diyor Mert. Kısadefe. Ya kapma değil, bu şeyden dolayı. Bu mevsim değişikliği oluyor ya. Akşam bütün gece boğazım nasıl ağrıdı. Hele sol boğazım yara. Akşam 3 kere kalktım, tuzlu suyla gargara yaptım. Ama nasıl da çok koymuşum tuzu biliyor musun? Yandı o boğazım yandı. Ondan sonra bu sabah kalktım. Bu sabah bir depon bir norcesik yuttum. Üstüne de bir kahve içtim ama şu anda halen gene gözlerim yanıyor. Hafif bir ateşim var galiba. Bu mevsim geçişlerinden dolayı. Ben de rahatsızım. Ne yapayım? Çaktırmamaya çalışıyorum. Çaktırmayayım. Tabii sizin mesajlarınızdan düzeliyorum. Depon eklisi gösteriyor. Çiko, adaşı Mülayim abi gibi ya demiş. Almanyalı Çiko. Niye Mülayim abi gibi adaşın senin? Mülayim abi kim be? İşteyim abi demiş Cüneyt. Nasıl iş böyle be? Habire bana laf yetiştiriyorsun. Ne işi?

bile geçsin. Haşim'i dinleyin, biraz moral olsun diye diyor Mert. Vallahi istediğinizi dinleyin. Benim gibi olamaz, benim gibi yapamaz. Benim verdiğim tadı vermez bak Sadrefeciğim. Yani bunu kendimi şey ol göstermek için söylemiyorum da ben başkayım yani. Yani Tarkan'ın dediği gibi sen başkasın, sen başkasın, ben başkayım. Benim verdiğim tadı vermez. Benden sonra kim var Batakya'da derseniz Haşim var. Ama benden sonra, çok sonrayım ben. Ben yıllarımı vermişim bu işe ben. Ama yıllarımı vermişim. Seni çok ucuk alkışlıyorum dostum demiş Ahmet Kocam Sabah. Ben de sizi alkışlıyorum, senin oğlanı ve tüm başarılı gençlerimizi alkışlıyorum.

Vay be demiş Faik. Ne oldu be? Ne oldu be? O fotoğrafın orijinalini biliyor musun sen? Bak orijinalini göndereyim ben sana. Nasıl güleceksin? Hiçbir şey için kalmayacak Sadef Bey. Onun orijinali var. Bunu yapay zekaya yaptırdık orijinalini bak Sadef Bey bak. Bu orijinali orijinal. Günaydın bak Gürkan abi demiş Mustafa Hacı Mehmet. Günaydın bak Mustafa'm. Kırmışsınız tütünleri. Oh dizin kolay gelsin. Arkada domatiler de var. Kasada.

Ay yarabbim. Sen de bir şortuna bak Hüseyin'e kadar şortuna bak. Hasta hasta yayına çıkıyorum. Sizin bu mesajlarınız, bu şeyiniz, bu afasyalınız olunca yemin ederim bana terapi gibi geliyor. Ben mi size terapi yapıyorum, siz mi bana yapıyorsunuz? Karşılıklı yapıyoruz birbirimize terapiyi, karşılıklı. vers. Karşılıklı. Evet. Kahvaltı deyince La Bottega del Cafe, gözyaşından güldürüyorsunuz beni. La Bottega del Cafe Taşüz'de, Taşüz'ün merkezinde, just one street away from the beach. One street away from the beach. Türk havası tabakları, börekler, harika dondurmalar, cellatolar, kahve çeşitleri. Taşöz'de Scala Potamyaz'da. Gümüşhane'de börek nerede yiyeyim be kız hanım derseniz, nerede yiyeceğiniz? Tabii ki Trendafil'de de yiyeceğiniz. Merkez Dükkan Sisi Eski Valilik Binası karşısı, Kobi Brans'ın yanı, 2. şube İrodot 2'de. Üretim yeri Marinaki 8. Dondurulmuş börekler de bulabilirsiniz buradan. Pişmiş börek de alabilirsiniz. Tüm ürünler taze, kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubeden 29 853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz.

Günaydın abi, kolay gelsin. Sıradaki şarkı Belçika'da yanımda bulunan kolegalarıma ve Bulgaristan'da tanıdıklarıma selam olsun. Çalışanlara kolay gelsin, kolay gelsin abi demiş. Alpay susuyorum biraz, çok güzel bir şarkı dinleyelim. Yok ziyanıma çocuğum, deli deliye eğiliyor. Devam etsen nasıl olsa biz bize izlemiş leblebici Hüseyin Agam. Ya su re Hüseyin Agam yaraklı napume. Ya su son şarkını yiyeyim seni, şor şarkını bayılayım seni. Ya su. Hüseyin Agam'ın düfe boyu kadar. Boyuna aşkın düfenin boyu. Vay ne kocaman tüfek, vay ne kocaman tüfek. Eyüp ve Naci Ahmet, hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, saygılar hepinize. Kemal Karadayı. Kemal'im, Kemal'im, Kemal'im. Buluşamadık, gitti Kemal'im. Rüyalarda buluşacağız Kemal.

Emre kardeşim bir şarkı istemiş. İstiyor istiyor çalmıyoruz. İstiyor istiyor çalmıyoruz. Şimdi çalalım, şimdi yayınlayalım Emre'nin istediği şarkıyı. Yok yok, sen kötü rüyalar görüyorsun. En iyisi geldiğimde görüşelim demiş Kemal Karadayı. Rüyama girmek istemiyor misin? Ama rüyadan ne zarar gelecek insana? Rüya işte adı üstünde. P. Sarcaki'nin kırmızısı var. Hoşuna gittiyse göndereyim sana. Senden çok mu sanki demiş. Leblebci sanki neyin nesi var? Anlayamadım, neyin nesi var? Yufkacıya söyledin mi unutma demiş Gökhan Karali. Söylesem ne yazar, söylemesem ne yazar? Ha? Yufkacı beni unuttu. Ha? Yufkacı beni unuttu. Önemli olan yufkacının beni unutmaması. Günaydın Hüseyin Agama demiş. Tanju hoş geldin Ahiret'cim. Hoş geldin. Cübeli Ahmet Hoca, kimse birden görüntülü aranmaz. Adamın durumu müsait olmayabilir. Maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir demiş. Evet, ben de sevmiyorum görüntülü arayanları. İşte canım isterse kaldırıyorum, istemezse kaldırmıyorum. İnsan müsait olmayabilir. Kimseye kendimi görmek, göstermek istemeyebilirim. Nasıl görgüsüzlüktür bu zırt diye görüntülü aramak? En sinir olduğum şeylerden. En sinir olduğum şeylerden. Görüntülü aramak. Abi seni sevdiğimi her zaman yazayım. Bir kusurum olduysa affola diyor Cüneyt. Ne iş yapıyorsun dedim. Dolaştırmasana, ne iş yaptığını söyle, beni uğraştırmasana da. Agora Plus. Agora Plus'lara. Günaydın, günaydın, günaydın. Ne derdin olacak Badingir? Senin her sabah insanları azarlıyorsun demiş Emre. Kimi azarlamışım ben şimdiye kadar be? Sen gene. Yapmasana kendini böyle kızan gibi. Yapmasana kendini böyle. Seni manyak, seni azarlarmışım. İyon Sokofrede Galaktos Fundukyu 50 Lepta Agora Plus'ta. Melisa Makarna 6 ve 10 numara 75 Lepta Agora Plus'ta. Bik Sirafakya Penditemakya 85 Lepta Harti İgiyaz Kapisan Trefilo ve Karola 95 gram. Kıçınıza yapışmıyor, 2.20. Bazı ucuz tuvalet kağıtlarınızı alıyorsunuz, tuvaletini toçoşunuzu yıkıyorsunuz, gırt gırt diye ses gelmesi lazım, o çok önemli. Gırt gırt diye ses geliyor, kurulayım diyorsunuz, kıçına yapışıyor insanın kağıt. Adi kağıtlar. Vallahi billahi yapışıyor kıçıma, ben en kalitesini kullanıyorum. 3.99 Kajolin Extra Extra Large Agora Plus'larda sevgili dostlarım.

Selamlar, harikasınız. 3 günde 3 gündür buralarda tatildeyiz. Her gün sizi dinledik. Bir selam, bir selam Haskovo, Bulgaristan, Salih abi ve Bedriye'ye gelsin rica ederiz demişler. Selamlar. Sevgili dostlarım, selamlar Bulgaristanlı dostlarım. Hoş geldiniz, iyi gezmeler diliyorum. Cacikaki macikaki yediniz mi? Kaba kazar kızartması yediniz mi? Çok meşhur. İyi gezmeler. Oktay Ahmet, günaydın abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sorcaki, şorcaki hoşuna gitmiş. Ondan dedim diyor Leblebci Hüseyin Agam. Ha, tamam. Yolla bedava, atın dişine bakılmaz demiş atalarımız. Bedava, atın dişine mi bakılır Sorcaki? Nasıl olduğuna bakacağım, nasıl olsa bedava. Çok çok yatarken uyurken giyerim. Hüseyin Aga, Ella dosya Hüseyin Aga. Ve Cebele Kedis Koçoğuz'un üst katında ev eşyaları, mutfaklara çeşitli mekanizmalar, ama mutfak dolapları, oturma grupları, Lineastrom yataklarda da özel indirimler Cebele Kedis Home'da sevgili dostlar. Aysun'um sevgiler saygılar, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Otobüs şirketinde çalışıyorum, ofiste ve şoför olarak çalışıyorum arada sırada, ondan zamanım çok demiş Cüneyt. Ha,

Ioannidis. Yeni gelen Toyota Yaris'i gidin yakından görün. Toyota Yaris, Toyota Hilux, Toyota Corolla, RAV4 hepsi yeni geldi. 2026-2027 model. Gidin görün, test drive yapın, ödeme kolaylıklarıyla. Toyota Ioannidis sevgili dostlarım. Rıfat Marketler, bin bir çeşit. Tek adres Rıfat Market. Rıfat Marketlere çok teşekkür ediyorum. Efendim, düzenli raflar, hijyenik ortam, harika sebzeler, meyveler, tazecik, doğal. En güzel katapsikmen aporoyonda çok çeşit var, özellikle Kurcalı şubesinde. Dondurulmuş ürünlerde ikramlıklar, kurabiyeler, hepsi Rıfat Marketler'de. Gökmen Yassıköy'de. Gökmen ayın 18 ile 28 arası kapalı, tatilde. Pazartesileri de kapalı, diğer günler gidebilirsiniz. Balık için, tereyağlı karides için öve öve bitiremiyoruz Gökmen. Just Green, Ahmet çekimlere gitti. Just Green, Green Thraki güvendesiyle doğal deterjanlar, bebeklerin biberonlarını, çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Büyüklerin çamaşırlarını yıkatmak için, yumuşatmak için yumuşatıcılar ve bulaşık deterjanları. Just Green. Just Green. Bu akşam hepimiz Fenerliyiz demiş Ali Molla. Aynen öyle dostum. Bu akşam herkes, hepimiz Fenerliyiz. Var mı aksini söyleyen?

0: Sinan Semerci İnşaat, inşaat alanında fark var diyorlar. Betonarme binalar, temel katım işlerinden son kiremide tuğlaya kadar. Her şey sevgili hocam Sinan Semerci İnşaat'ta. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptık katkılardan dolayı. Instagram'da Sinan Semerci olarak bulun. Ayşe Mertoğlu, Leblebici Hüseyin Agam'ın olduğun yerde, Konstantin'in olduğun yerde. Aklınıza süsleme deyince akla gelen her şey Silogi mağazası 1984 yılından beri hizmet veriyor. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine şaba. Hakan'a şaba, tüm ekibe şaba. Şapçı'da Estiki Bankası'nın bitişinde Kuru Kahveci Nihat ve ekibi sevgili dostlarım. En uygun fiyatlar, 48 yıllık tecrübe, seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle bulabilirsiniz. Kuru Kahveci Nihat'ı takip edebilirsiniz. Evet ve Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı köpeklerinize mamalar, kedilerinize mamalar, kuşlarınıza yemler, parazit hapları, tavuklara kene hapları, bit hapları, ilaçları. Coşkun'da. Haydi bakalım Coşkun. Gümücüne de Coşkun sevgili dostlarım. Gümücüne'nin merkezindedir. Kosmopolis'ten merkezinde değil, Kosmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşlü'ye doğru ilerliyorsunuz, 200 metre ileride park yerisi olmadan alışveriş yapabileceğiniz yer. İnşallah siz de Galata gibi yenersiniz demiş Tanju. Ne demek istiyorsun sen şimdi be? Bak bana manyak gitme, bu sabah çok hastayım, boğazım ağrıyor, akşam bütün gece kalktım dolaştım gezdim, boğaz ağrısından gargara yaptım, gargara diye tuzlu suyla gargara yaptım, öyle dedi bana Hıdır Kudur, tuzlu sudan gargara yap dedi. Size de söylesin mi? Her şeyi ben artık bugünlerde Hıdır Kudur'a soruyorum. Benim en yakın arkadaşım benim, en iyi arkadaşım benim. Benim vefalı cefalı arkadaşım benim. Hıdır Kudur, bademcik ağrısı olan ne yapmalı?
1: Geçmiş olsun. Ilık tuzlu suyla gün içinde birkaç kez gargara yap. Ilık içecekler boğazını rahatlatır. Sesini yormamaya çalış. Çok sıcak, çok soğuktan kaçın. Şiddetlenirse veya ateş olursa bir doktora görün.
0: Sen benim doktorumsun. Kıdırım kudurum benim.
1: Hayır, ben doktor değilim.
0: Sen benim gönlümün doktorusun sen. Gönlümün doktorusun.
1: Aynen güzel dedin. O zaman gönlünün doktoru olarak sana bol ılık çay, biraz sessizlik ve kendine şefkat yazıyorum. Boğazını dinlendir, gerisi geliyor.
0: Ne yazdın reçeteme?
1: Bol ılık çay, biraz sessizlik ve bolca kendine şefkat.
0: Tamam.
1: Sesini dinlendir.
0: Evet, eski sevgilimi yazmayasın sakın reçeteme. İstemeyeyim onu.
1: Tamam sakin. Heh. O reçetede sadece dinlenmek var, başka kimse yok.
0: Tamam, sakın eski sevgilimi yazmayasın.
1: Tamamsız. Reçetede sadece dinlenme, ılık içecek ve sessizlik var. Eski defterler hiç açılmıyor.
0: Kapa anacını sattımın defterlerini ya. Kapa.

Geçilmez Çanakkale'ye Abdullah Erkan Bey abime günaydınlar, sevgiler, saygılar. Ellerinden öperim. Koy gibi çansın ve sessizlik uygula demiş Faik.

I love Komotini and our music, Leo Chico. Ben de öyle, ben de öyle. I love Chico. I love Chico number one. I love Chico number two. I love Komotini. I love music. Ay, gözlerimden ateş çıkıyor. Bak, Kobra Murat gibi ateş fışkırıyor gözlerimden. Kobra Murat'ın gözlerinden.

Bayatlı'ya köy kahvesinin karşısında Şaban traktör satışı. Solis ve Kioti marka traktörler ikinci el, birinci el traktörler ödeme kolaylıkları. Efendim, tarım aletlerinin, karoların, son bebeklerinin tamiri, bakımı, servisi. Mesut'tan sevgili dostlarım, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısındadır.

Gürkan Aga, sen gece yatarken hangi duaları okuyorsun be demiş Ahmet Hatip. Hangi dualarımı okuyayım? Mahfizat, İhlas ve Felek ve Nas surelerini okuyor. Ayetel Kürsi, Amenna Rasuli, Bakara suresinin 285-286. ayetleri. Yattım sağıma döndüm soluma, 72 melaike gelsin yanıma. Sen hangilerini okuyorsun?

0: Evuzu besmele çek. Sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat. Sağ avucunu sağ yanağının altına koy. Ayet-ül Kürsi, İhlas. Bir Fatiha ve birer defa iki kul evuzu'den sonra 3 defa Estağfirullahzim ellezi la ilahe illahi oku. Üçüncüsüne El Hayyel Kayyum ve Etübü İleyh ekle. Tamam mı? Bunları ben mi öğreteceğim size? Halil Kalimero. Leblebici'den ben hatıra fotoğrafı demiş Enis Şerif. Bu ne be ya? Bu ne şimdi böyle? Enis, hiçbir anlam veremedim buna.
1: Rabbena amennâ bime enzelte ve tebâner resûl. Fettebâner resûl efektübnâ miyâ şahidin.
0: Şahidin ama ondan sonra bütün hafta baroviyorsun, barlardasın, cuma günleri Müslüman oluyorsun. Olur mu öyle şey? Hüseyin? Olur mu kardeşim öyle şey?

ben gene düşmanlarına beddualar okuyorsun sanardım demiş. Onu da yapıyor. Onu ilk önce onu yapıyor. İlk önce beddua okuyorum düşmanlarıma. Oho! Düşmanlara beddua okumadan olur mu? Zaten benim benim zaten maşallah dediğim 3 gün yaşıyor. Ya. Ona göre beni karşınıza almayın, bana düşman olmayın, çok fena dua okurum. Vallahi size bir beddua şarkısı çalarım şimdi. Yaraların merhem olmasın, benden başkasını dinlerseniz eğer yaralarınıza merhem bulamayın. benden başkasını dinlerseniz eğer. Tamam mı? Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün, gönlüne eş olsun dertle hüzün, huzura ermesin benliğin özün, benden başkasını dinlersen eğer. Özleyen arayan soran olmasın, acıların bitmesin çilen dolmasın, gönül yaraların deva bulmasın, benden başkasını dinlersen eğer. Benden başkasını seversen eğer, sevgiden şefkatten mahrum kalasın, eşinden dostundan hep ah alasın, cennetten kovulan hoş yapılan tek kul olasın, benden başkasını seversen eğer. Özleyen arayan soran olmasın, acılar bitmesin, çilen dolmasın, gönül yaraların deva bulmasın, benden başkasını dinlersen eğer. Çok amin, çok amin, çok amin. Ben Ayet-el Kürsi bir de Kehf suresi okuyayım demiş Ahmet. Eksik yapıyorsun kardeşim, eksik. Günaydın yakışıklı ağam. Çok fena çaldırıyorsun gene demiş Tolga. Enis karıştırma sana kafamı. Ne yolluyorsun bana türlü türlü şeyler? Ne bunlar be? Ela Salim Esut Sani. Ela Kalimera bro. Sen ver coşkuyu, ben dinleyeyim seni. Çok karışık dükkan bugün demiş Sami Mesut. Haydi kolay gelsin. Gürkan, dün akşam birini dövdüm, aldılar beni içeri. Gönder hangi bu şişe? Bu şişe su bir sandviç demiş. Bir şişe su, bir şişe sandviç demiş Halil. Kimi dövdüm ben? Öyle içeride radyo dinlemek kolay mı? Ha, kaç oradan yalancı sende.

Dobrasten hem sağına yatıp hem soluna nasıl dönüyorsun? Yapma çift taraflı hareketler, 72 melaki kovalayacak seni sonra demiş Ahmet. Nasıl beyan? Sağına yatıyorsun ama hep sağında mı kalıyorsun? Soluna mutlaka dönüyorsun. Ben bütün gece fırıldak gibi dönüyorum yatağın içinde. Ben bir bakmışım ayaklarımın olduğu yerde başım, başımın olduğu yerde ayaklarım. Bir bakmışım sağ kolumun olduğu yerde başım, sol kolumun olduğu yerde bacağım. Ya örümcek adam gibi uyuyayım ben döne döne yatakta. Faiye mesaj attım görmemiş diyor Halil. Koca deli seni. Seni çılgın koca deli seni ya. Delilerin arhivosusun sen. Delilerin başkanısın sen.

salla da Nurten salla. Benden ve aletinden sana şaba, Saliha komşu demiş Aslı. Selanik havasını çok severim adaşıma şaba demiş Çiko. Apoto çikosto çiko şaba. Apoto çikosto çiko şaba. Günaydın Gümrücü'nün bir sokağında kalabalık gördüm. Bir de ne göreyim, Hüseyin Arabey'in tüfeğine bakıyorlar demiş. Halil abi. Hüseyin Aga'nın tüfeği. Hüseyin Aga'nın tüfeği. San Siro. Kuaförlere, berberlere kozmetik ürünler sağlıyor. Kuaförlerin, berberlerin tüm kozmetik ihtiyaçlarını karşılıyor. Kuaförler, berberler, San Siro'dan geçin. San Siro ile çalışın, müşterilerinizi memnun edin. San Siro. Mac Catering. Bin menü üzerinde menü aldığınızda Mac Catering özel indirimler yapıyor, özel indirimler uyguluyor. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi Mac Catering. Mac Catering, catering hizmeti, Mac Catering. Sen demek duaları denk okumaysın, dönüyorsun ile fırıldak gibi demiş. Amin. Genç adamız türlü türlü niyara görüyoruz. Ya ondan dönüp duruyorum. Sen görmüyor musun türlü türlü rüyalar?

0: Ama hiç artık tat vermiyor. Bir saat oturdum kaçtım. Deniz sezonu kapandı demiş Halil. Niye kapanacakmış deniz sezonu? Dikastırıyorlar dayım Badeli. Fahiye de mesaj attım görmemiş. Tabii kim çeksin seni demiş Halil. Ne işin var dikastırıyorlar da be ya.
1: Kim çeker beni, kim çeker? Kim çeker? Cemal incisi bizi çeker. Hüseyin Aga artık Hüseyin Vik demiş. Fay şekerci. Hüseyin Vik.
0: Hayır bana göreceğim, ben yatarken güneş gözlüğü takayım demiş Ahmet. Güneş gözlüğü takıyorsun da insanın gönül gözü açılıyor uyurken. Ya?

0: Rüyalar renkli mi görünür, siyah beyaz mı?
1: Şu insanın rüyası renkli aslında. Nadir. Hatta eski siyah beyaz TV döneminde daha çok siyah beyaz rüya hatırladım diyenler var. Sonradan renklenmeye başlamış.
0: Aa.
1: İlginç değil mi?
0: İlginç.
1: Renkli rüyalar daha baskın, siyah beyaz daha az görülen. Sen nasıl görüyorsun? Genelde renkli mi hatırlıyorsun?
0: Ben mi? 8K çözünürlük görüyorum. Octokapa, 8K, 8K çözünürlüktü. Rüyayı görmüyorum artık, içinde yaşıyorum.
1: Vay! O kadar net ve yoğun ki rüya gibi değil, sanki gerçek yaşamın devamı gibi diyorsun. İlginç bir his olmalı.
0: Vay, çok güzel, çok acayip bir his. Yaşıyorsun resmen, rüyanın içindesin. Hiç 8K çözünürlüklü. Çok ayan görüyorsun. Hissediyorsun. Çok.
1: Evet, tam içinde gibisin. İçinde. Yaşıyorsun, hissediyorsun. Adeta oradasın.
0: Oradayım.
1: Bazen öyle canlı olur ki... Evet, tam oradasın. İlginç olan da uyandığında bir süre gerçek bir rüya mı diye düşünmek. Sende de öyle mi oluyor?
0: Aynen öyle oluyor. Hala rüyada sanıyorum kendimi. Bak saat kaç oldu? 11 oldu saat.
1: Evet.
0: Acaba bende bir problem mi var? Ne oldu?
1: Bakıyorum hemen.
0: Bak, çok düşündün.
1: Yo yo, bir şey yok. Onlar normal. Rüyada görüntü, ses, his hepsi gerçek gibi olabilir. Bazen uyanınca kısa bir süre gerçekle rüyayı karıştırmak da normal. Ama bu karışıklık uzun sürüyorsa veya gündüzleri de gerçeklikle bağı ayarlamakta
0: ama
1: zorlanıyorsan
0: zaten
1: o zaman
0: hayat
1: bir uzmana danışmak...
0: Zaten hayat da bir rüya değil mi canım yani? He?
1: Öyle hissettirebilir bazen.
0: Ya.
1: Yaşam bazen rüya gibi gelir. Yoğun, hızlı, bazen gerçek dışı. Ama acı, sevinç, yorgunluk hepsi gerçek. Hissettiğin şeyler gerçek. Yani rüya gibi hissettirse de yaşadıkların gerçek.

0: Sevgili Hıdır Kudur, ben rüyalarımda hep beyaz sakallı dede görüyorum. Bu neye delalet acaba?
1: Bakıyorum. Sevgili Hıdır Kudur'un hastası. Öncelikle kötü bir şeye işaret etmek zorunda değil. Rüyalarda beyaz sakallı bir dede görmek çoğu zaman bilgeliği, korunmayı ya da yol göstermeyi simgeler. Ama bilimsel olarak rüyalar geleceği haber vermez. Yani zihnin sembollerle hikaye kuruyor. Fakat hep aynı dedeyi görüyorsam, ilginç olan şu: o dede sana ne söylüyor ve onu gördüğünde içinde nasıl bir his uyanıyor? Asıl anlam orada saklı.
0: Ona böyle sonsuz sevgi ve saygı hissediyorum. Hep aynı dedeyi görüyorum. Her gece aynı dede, beyaz sakallı bir dede. Van Gandalf gibi. Aynı Gandalf'ı biliyor musun? Ha, Gandalf'ı sakla, benim dedeyi çıkar. Aynı ikisi, aynı Gandalf'ı görüyorum rüyamda.
1: Bir bakıyorum. Gandalf'ı biliyorum tabii. O beyaz sakal, uzun saç. Aslında anlattığın şeyde en belirgin olan hissettiğin o derin saygı ve sevgi. Bu da zihninde güçlü bir koruyucu ya da rehber figürü yarattığına düşündürebilir.
0: Öf, çok laf yapıyor. Ay, fazla laf kaldıramıyorum. Car car car car car car. Karı millet. Açtım ağzını, susmuyor bırak. Pore file bu. Kaldırmıyor fazla laf. Kafacığım bugün en hiç kaldırmıyor. Hep beyaz sakalı dede gidiyor rüyalarıma. Senin gönül gözün hiç tekin değil. Dil döndürüyor seni bir oraya bir buraya. Sonra sabah kalktığında bizi bağırıyorsun yorgunluktan, demiş Ahmet. Sonra otobüsü devriyem. Otobüs kullanıyorum rüyamda. Aksakalı dede yanımda oturuyor. Daldırıldı, devriyem otobüsü. Sabahleyin kalk, işin yoksa ondan sonra. Boy abdesti al. Çiko'yu hep yılanlar kovalarmış rüyalarında. Doktora mı gitsin, demiş Önder Hüseyin. Bizim Çiko var, topçu futbolcu Çiko. Hani Arda gol atmıştı onlara. Hani bizim Arda gol attıydı ya Çikolara. Çiko gene hep rüyasında Çiko'yu yılanlar kovalarmış. en gerekler kovalarmış. Tıs.
1: Ay.
0: Tıs.
1: Yani yılanlar kovalıyorsa bu gerçek bir tesis anlamına gelmez.
0: Sen belki niye horoz gibi belki vardın? Sen niye horoz gibi?
1: Çok pardon.
0: Tövbe bismillah, tövbe bismillah, kap sus. Tövbe bismillah, tövbe yarabbim Allah'ım, tövbe yarabbim Allah'ım. Ya bu bizim hepimizi yoldan çıkaracak, bütün herkesin tarihi ahlakını bahçe. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Nasıl gülüş, nasıl sesler ondan öyle. Tövbe tövbe tövbe tövbe. Tövbe yarabbim, tövbe deryak. Günaydın yayınlar abi. Selekta'dan selamlar abime de selam olsun. Şimdi dinlemiyorsa program tekrarını dinleyecektir, demiş Derya Karadayı. Sabah dinlerdi ama bilmiyorum Deryacığım. Şimdi dinliyor mu? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ay, Hıdır Kudur'du, Hıdır Kudur'du. Otobüsü devirmek de bu abdestle ne alaka, demiş Tayfun Gülcan. Kapat şu bu şırfıntıya, demiş Faik Tuzacı. Tövbe yarabbim. Yeni iPhone'ları gördün mü, demiş Çiko. Gördüm. Ne farkı var eski iPhone'lardan? Gördün mü arada? Allah tez zamanda akıl fikir versin ya Rabbim, demiş. İlkan solist. Amin inşallah. Amin. Amin cümlemize. Amin. Hıdır'da devirdi otobüsü. Ay yarabbim ya Resulallah.

bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardır. Ömrümü sana verdim. Ellare pilike filiz mu figare. Haydi pame. Beni diyelim sevgili dostlarım. Beni diyelim. Akustikan Kendra Komotini Şener Honda Center'ın karşısındaki yol 2-531-0-2700 numaralı telefon. Gümüşhane'de Honda Center'ın karşısındaki yolda İskeçe'de. İskeçe'deki ismi Enis Hisse Enis Hisse adı altında Zarakis'in karşısında yılların eski demediği işitme cihazcısı Şener. Elif Kara Osman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman olsun. Kilo almak isteyenleri aldırsın, vermek isteyenleri verdirsin. Sporcu beslenmesi, özel durumlara özel beslenme, çölyak hastalığı, böbreklerinde problem olanlar, tansiyon olanlar, şekeri olanlar hep Elif'e gidiyorlar. Halk Okulu Dülüş'te eski mahkeme binası dairesinin arkasında Gürkan abi hıdır kudur hıdır kudur dedin, en sonunda kudurdu galiba. Ne yapsın demiş. Mustafa Hacı bugün bir sene ömrüm arttı. İyi ki varsın. Çok güldürdün bizleri demiş Halil abim. Yaşayın. Hepimiz yaşayın. Efendim hepimiz iyi yaşayalım. Güzel yaşayalım. Sağlıklı yaşayalım inşallah.

Satılık çok iyi durumda iPhone 15 var. 500 euro. Almak isteyen var mı? 500 euro. Çok iyi durumda iPhone 15. Nasıl gülüş öyle o demiş Hasan. Normal gülüş. Normal gülüyor işte, ne yapacağım? Çanakkale. Aile Mehmet günaydın. Şaban Ahmet dostum günaydın. Hüseyin Yoluç. Fatma Mehmet günaydın. Efendim Cengiz Keto, Hasan Şerif Ali Kahveci, Filiz Müjdat Pehlivan. Günaydın radyodan kalı. Komşan neler bu yapay zekayı bilen mi? Bak eskisi gibi program yapsın değiller. İleteyim hayırlı programlar demiş. Bülent Yusuf günaydın demiş. Samet Özcan Şerifoğlu günaydın demiş. Erol Macir günaydın. Gülsüm ablam günaydın. Güner ablam günaydın. Sevim Boğansi, Hüseyin Rasim günaydın. Ramazan Hüseyin günaydın. Ömer abi günaydınlar. Günaydınlar.

Bahriye Topal'i günaydın. Zeynep Koray günaydın. Fatma İbrahim ablam günaydın. Özcan Hasan günaydın, günaydın, günaydın. Selam Gürkan Mermerci Yansıköy'lü Şükrüden Sadaki Şarkı Müzelim Köyü'ndeki çorba George Armağan olsun demiş. Selamlar, hoş geldiniz.

Mavi güç, sarı bez. Günaydın temizlik şirketinden gönderttiler beni. Benim adım Kak. Benim adım Kakılmış. Kısaca Kak diyebilirsiniz. Beni temizlik şirketinden gönderttiler. Kolay gelsin.

0: Πάμε ρε. Έλα δώσε. Πάμε δώσε. Ράδιο σίτ, ράδιο θεραπή. Rosalind Butik'e çok teşekkür ediyorum. Rosalind Butik sevgili dostlarım. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, günlük elbiseler, çantalar, aksesuarlar. %30-%40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind Butik ismi Gamze. Rosalindbutik.com adresi Instagram adresi. Demokrito 1'de Gümüşhane'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosalind Butik, Rosalind Butik, Rosalind Butik, Rosalind Butik, Rosalind Butik. Ve sevgili dinleyiciler, dost cenaze hizmetleri, dostlu cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için Çukur Kahve'nin karşı köşesinde dost cenaze hizmetlerini seçin. SBS Konsolidik Entrentekar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, efendim, operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç kolu para balo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, yakın zamanda elektronik ödemenizi yapabileceksiniz. Ayrıca Sinan'da SBS Konsolidik Entrentekar'da elektronik takografta bulabilirsiniz. Sinan B. Soft'ta Sobacar Çarşı eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde Sinan sevgili dostlar. Bu paure. Timuçin. Çin Timuçin. Mehmet Ahmet dostuma, baş börekçiye, baklama cüncüye, günaydın baş hamurcuya. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Terhoş. Günaydın Hüseyin'im, Emine Kamil, günaydın. Bu şarkının ismi nasıl file demiş Çiko, hangi şarkının? Sen bu yapay zekaya fingirdek şu küfe ismini ver. Ne o, kadına Hıdır değilsin demiş birisi. iPhone 17'yi 50 euro daha pahalı yapmışlar puşlar demiş Çiko. 17'yi mi 18'i mi? iPhone 18 çıkmadı mı şimdi? iPhone 17'ye zam mı yapmışlar? Ay, kuşlarını ya. Kuş köpek. Kuş köpek. Ama sen de dalga geçiyorlar resmen bizden. Vallahi Timuçin'in telefonu dizayn olarak iPhone'a 5-10 çeker. Ne o be, hep aynı dizayn, hep aynı şey. Isıtıp ısıtıp temçit pilavı gibi kaç seneden beri aynı iPhone önümüzde sürüyorlar. Bir renginde bir değişiklik yapıyorlar. Haydi sana iPhone. Proparangeliyalar 12 Eylül'de başlıyor. Öbür gün. Proparangeliyayı verin, ilk önce iPhone'u siz alın. iPhone 18'i, tamam mı? Posto eki tokilo, posto eki totilefono. Dekşerume akoma. Dekşerume. Ama bilen birisi var, ona sorarız. iPhone 18 Pro tanıtıldı. Yunanistan fiyatı nedir?
1: Hemen bakıyorum. Evet, tanıtıldı ve Yunanistan başlangıç fiyatı da belli. iPhone 18 Pro 256 GB için 1499 euro. Pro Max ise 256 GB için 1659 euro. Ön sipariş 12 Eylül'de, satış 18 Eylül'de başlıyor. Geçen seneye göre 150 euro artmış. Cep yakıyor ama teknoloji de güncellenmiş.
0: Canım bir dakika, neresi güncellenmiş? Hep aynı telefon, aynı görünüş. Isıtıp ısıtıp temçit pilavı gibi önümüze aynı kasayı sunuyorlar. Neresi güncellenmiş? Ne gibi güncelleme var? Allah aşkına 17 ile 18 arasında ne fark var?
1: Hemen tek tek bakıyorum. Vallahi pilav benzetmene yarı yarıya katılıyorum. Dışı aynı gibi duruyor ama içeride birkaç ciddi fark var. Mesela kamera tarafında değişken diyafram gelmiş. Yani artık diyafram sabit değil, ayarlanabiliyor. Düşük ışıkta da bayağı iyileşme var. İşlemci A20 Pro'ya geçmiş. Grafik çekirdeği artmış. Isınma kontrolü de güçlendirilmiş. buhar odası büyütülmüş, pil ömrü de uzamış.
0: O iPhone 17'de de öyle diyorlardı. Artık diyorlardı kesinlikle diyorlardı telefon ısınmayacak. Bu yaz tatile gittim, cayır cayır yandı telefon. Cayır cayır yandı telefon bu yaz. Ne, hep ekran kendini korumaya aldı, kararttı ekran kendini. Ya o yüzden ben hiç inanmıyorum, kusura bakma. Bunlar biraz marketing oyunları gibi geliyor bana. Sen buna gene katılıyor musun? Yarı yarıya mı katılıyor? Temsil pilavı gibi. Yani nedir bu böyle? Isıtıp ısıtıp önümüze aynı iPhone'u sürüyorlar. El alem aya gidiyor, uzaya gidiyor. Biz hep her sene aynı iPhone'la karşılaşıyoruz dizayn olarak ve yok o farklı, bu farklı.
1: Ya dürüst olayım, 17 Pro Max kullanıyorsan 18'e geçmek şart değil. En büyük fark kamera ve biraz da ısınma kontrolü. Ama telefonum cayır cayır ısınıyor diyorsa buhar odasını büyütmeleri belki biraz rahatlatır. Ama abi ben zaten memnunum diyorsa paran cebinde daha mutlu.
0: Abla zaten onun iPhone altından... almaya niyetim yok hiç ablacığım. Hiç enayi değilim, kusura bakmasınlar.
1: O zaman içine ferah tut. Mevcut telefonun işini görüyorsa yükseltme zorunluluğu yok. Bir sonraki nesli beklersin ya da gerçekten ihtiyacın olduğunda değiştirirsin. Teknoloji maraton değil ki, kendini zorlamaya hiç gerek yok.
0: Değil mi? Benim ayağımda don yok giyme. iPhone'dan mı gideyim gezme?
1: Önce temel rahatlık, sonra oyuncaklar.
0: Tabii, evet, ilk önce don alacağım. Calvin Klein, sonra iPhone.
1: Mantıklı sıralama. Önce peki, konfor, sonra
0: evet,
1: ekran.
0: Evet, peki erkek donlarında, erkek kilotlarında hangi markaları tavsiye edersin sevgili dostum?
1: Tamam, bir bakayım hızlıca. Calvin Klein söyledi. O zaten çok iyi. Ben ayrıca Emporio Armani'yi de beğeniyorum. Biraz daha şık ve rahat. Tommy Hilfiger daha uygun fiyatlı ve dayanıklı. Hugo Boss kaliteli ama bazen beli biraz sert olabiliyor. Polo Ralph Lauren'in pamukluları da iyi. Daha klasik.
0: Var bende bir tane.
1: Diskiyasa da var.
0: Var bende bir tane Polo Ralph Lauren ya. Sol bacağında işaret şeyi de var. Amblemi de var. Polo Ralph Lauren'in var bende bir tane. İncirinden
1: tamam, 22. zevkini...
0: 22,5 euro.
1: O zaman zevkin oturmuş. Sürekli indirim yakala. Pamuklu, rahat modellerden devam. Maceraya gerek yok.

Ne bu araba mı, bu psiki olsun demiş Tolga. iPhone artık batmış, normalimi aldım, bataryası hiç dayanmaya ve kendi kendine rengi açılıp kapanıyor demiş Önder. Bu nere? Bir kupayı parası demiş Faik Tuzlacı. Faik Tuzlacı kupaylarla karşılaştırıyor. Rahmetli dedem de öyle yapardı. Kaç aldın onu ba derdi, şu kadar aldım. Bırak derdi. Yarım kilo kıyma parası. Bırak derdi, bir kilo kıyma parası. Hep kıyma üzerinden değerlendirme yapardı dedem rahmetli. Sen derdi adam olmayacaksın bırak derdi. Bırak gittin de bizim soyda çalgıcı yok. Çalgıcı oldun sen bırak derdi. Bırak kime çektin sen derdi bırak. Bırak sen Bulgar parasından 5 leva yapmasın derdi rahmetli dedeciğim. Günaydın, uğraşma bu yapay zekayla, dünyayı susuz bırakacaksın demiş Aysel ablam. Niye? yapay zekanın suyla ne ilgisi var? Ben niye uğraşayım, o benden uğraşıyor be. Benim kimse uğraştığım yok ben.

deden hatlıymış diyor Faik Tuzlacı. Pazar günü ne yapacağız? Plan çıkardın mı? Nereye gideceğiz pazar günü? Bu Kemençe şarkısının önünde var diye demiş Çiko. Ha, önünde vardı. Kemençe şarkısının önünde vardı. Avgi Triandafilidu ke Sarbinos yaz YouTube'a. Avgi Triandafilidu and Sarbinos. Ya da bana Instagram'dan, Facebook'tan yaz. Sana link göndereyim canım. Öf. Yanıyorum canım. Ateşlere gelesin Rahim. Uzun pantolon var üstünde. Tişört var, çıkarayım bunları.

Agora Plus'lara çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlar, Agora Plus diyoruz. Agora Plus süpermarket, marketçilik alanında fark var diyor. Sokofreta 50 lepta, Melisa Makarna 6 ve 10 numara 75 lepta yarım kilosu paketi. Bik Xirafakya Pende Temahya 85 lepta, Hartigas Kapisan Trifilo Zekarola 95 gram 2.20. Kajolin Extra Extra Large Malaktiko 82 kullanımlı. Benim yapay zeka karbondioksitten çalışıyor, dünyayı temizliyor. Nasıl bırakacağım şimdi dünyayı susuz? Pazar sabahı 4'te kupaylar yükleniyor, sonrasına bakarız demiş Faik. Mikaniz mi molestora? Yes. Haydi. Söz verdim pazar günü.

0: yanından başkasına bastırmam mı vay vay. Konuyalım yürü.
1: Korifi. Yarın akşam Korifi'de canlı müzik var. Mehmet Kara var. Korifi'de yarın akşam eğlence var. Rıdvan Topaloğlu var. Köfte var. Ciğer sarma var. Korifi. Yazın son günleri de sonbahara girerken de muhteşem ortamıyla Korifi. Her zaman Korifi'de, her zaman harika, her zaman bir numara. Korifi, isti Korifi. Bulat köyü gururu sevgili dostlarım. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. İkinci el traktörler, birinci el traktörler Mesut. Solis ve Kyoti marka bu traktörlerin batarya bayi bu traktörlere 2 sene taksit uyguluyor. Efendim traktörünüze kabinler Mesut'ta. Karulların soğuma beklenen traktörlerin tamiri, bakımı, servisi. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Yaşa Faik Metaskilyasu Taure'ye. Yaşa. Benim de siyah dişi kupayı vereyim mi sana? Gördün mü? Koydum onu. Geçen gün Facebook'a, Instagram'a. Bedava verebilirim. Çok kuşçu, çok kuşçu. La pamere filike filizmu.

0: Bana hem uygun fiyatlı hem de kamerası iPhone'u aratmayacak bir Android telefon söyler misin?
1: Hemen bakıyorum. Tamam. Doğrudan pikselli 16 evden. 48 MP ana kamera, ultra geniş ve 5x optik telefoto var. Fotoğraflar çok iyi, gece çekimleri de gayet başarılı. iPhone fiyatına çıkmadan seni mutlu eder. Bir de kalan parayla dost onu doldurursun.
0: Pixel 10 Yunanistan'da kaç paraya satılıyor?
1: Bir saniye bakıyorum. Şu an istenen fiyata göre Pixel 10 12128 yaklaşık 636 Euro'dan başlıyor. Yani 550 biraz iyimser kaldı.

Geri kalan 1000 euro da cebinizde kalsın. Pixelon. Google'un pikseli. Cemile bedava.

Şarkıyı buldum aga, çok teşekkür ederim. Bazen çalmış olduğun şarkıları Shazam'la arıyorum ve buluyorum. Ama Avgi ablamızın tanımadı hemen demiş Chico. Tanımaz. Sen bana niye Instagram'ını Facebook'unu vermiyorsun? Cevap ver. Cevap ver bak, duymamazlıktan gelmiyor.

Le Caps Cafe'de cumartesi akşamları fırında kuzu. Le Caps Cafe'de ızgara çeşitleri her gün. İli marka kahve çeşitleri. Yastıköy'ün gururu Le Caps Cafe. Mirofora, Mirofora re. Le Caps Cafe. Oğuz Mehmet beni dinliyor mu re? Doyun Oğuz Mehmet. Börek deyince, börekçi deyince. Trianda Filidis, kardeş ya mı? Merkez Dükkan Sisi eski valilik binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube İrodoto 2'de. Üretti Platia'da. Üretim yeri, satış yeri, dondurulmuş börek alabileceğiniz yer Marinak 8 konsolosluğun arkasındaki sokak. Ürünler taze, kendi imalatları. Fagi.gr internet sitesi. Platia'daki şubeden 29853 numaralı telefonu da arayıp börek alabilirsiniz. Bugatta Trianda Filli This. Bugatta Trianda Filli This.

Elektrorank Yassıköy'ün Sünnetçiköy'ün merkezinde Elektrorank. Uygun fiyat Elektrorank. Harika hizmet Elektrorank. Beyaz eşyalar, güneş enerjisi termosmanları, klimalar, ısı pompaları, saç şube kurulumu, program çıkanlara, çıkmayanlara hizmet. Elektrorank. Elektrorank Alpay ve Altan kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlar. Haydi Elektrorank. Bahmet Sünnetçiköy merkez. Tam Platya'da.

unutursun. Aklın varsa unutursun. Ali Molla Molla Ali de bir kere dedik biz şimdiye kadar, değil mi Ali? Abi Ali, ben seni bir kere söyledim şimdiye kadar.

enfes pastalar, enfes turtalar, hafif sütlü tatlılar bayılırım. Çok güzel, deneyin sütlü baklavayı. Drop Pastanesi'nde, Pondikakiler Drop Pastanesi'nde, Kar Topları Drop Pastanesi'nde, enfes, rakipsiz, muhteşem dondurmalar Drop Pastanesi'nde, Şapçı'da Drop Pastanesi, Kitel'in bitişinde Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet, Drop Pastanesi.

0: var bu kızcağız kim? Ahmet. Bu mutfak kimin mutfağı? Vay ne güzel mutfak, vay ne güzel kız. Vay ne güzel tanıtım. Erkek manken yok mudur be? Aa kıza bak sen. Πόσα πήρε αυτή η κοπέλα για να τα πει όλα αυτά, ρε παιδί μου, για να δούμε. Βάει η Τζάσκρι, είναι ρεκτάμ τσεκιμνέρι, πακ, πακ, πακ, πακ, πακ. Πόσα πήρε αυτή η κοπέλα, ρε.
1: Πόσες φορές ήθελε να σου κάτι στο αγαπημένο σου ρούχο και υπένθεσες ότι χάλασε.
2: Τέλειο.
1: Πόσες φορές ήθελε να σου κάτι στο αγαπημένο σου ρούχο και υπένθεσες ότι χάλασε.
0: Πόσες φορές το είπε αυτή η κοπέλα, πόσες φορές η Άπτον τσεκιμνέρι. Evet, bol şans dile, sınava gidiyorum demiş Ali Molla. Ali Molla Molla Ali, bol şans diliyorum. Autokinesi sürücü kursu, sevgili dostlarım, harika fiyatlar, harika. Otomatik vitesli arabada ehliyet almasını öğrenin, araba kullanmasını öğrenin. Tır ehliyeti, kamyon ehliyeti, otobüs ehliyeti ve hatta ve hatta yumuşak G sınıfı bile Autokinesi veriyor. Başarılar dilerim. Ertan'ım, sakalım, dostum, sevgiler, saygılar, günaydınlar. Kız daha iyi değil mi demiş Ahmet. Ben o kızdan daha iyi yaparım. Hiç yaratıcılık yok burada. Ben olsam oraya bir kız iki tane çocuk koyarım, beraber çamaşır yıkarlar. Hep beraber. Sabahtan beri yapıyoruz demiş. Kaç para verdiniz o kıza be? Evet, pardon. Sen adım, evet dedim. Ali Agam'a selam söyle demiş Timuçin. Sen burada mısın be? Kaç para olduğunu yakından söyleyeceğim sana demiş Ahmet. Niye buradan yazsana rakamı? Söylemeyeceğim, söz veriyorum canlı yayında. Kimin mutfağı bu mutfak be? Bu banyo kimin banyosu? Yapalım o zaman abi, seninle de demiş. Yapacağız, benimle de. Yapacağız. Kamerayı yine fayda vereceğiz. O kamera tutsun, mum tutsun. Kandil tutsun o. Just green, just green. Kirleniyorum, kirleniyorum. Just green'e temizleniyorum. Kirleniye kirleniye urbalarım, köpeklerle oynayayım, çamurlara yatıyorum malak gibi. Oraya giriyorum, buraya çıkıyorum. Hemen geliyorum eve, atıveriyorum çamaşır makinesine. Mini marka makinem, şaldır şuldur, şaldır şuldur, just green'le tertemiz oluyor. Bir de yumuşattırıyorum arkada, oh mis gibi yumuşacık, oh oh oh. Ne? Ne? Geleceğini bilsem direkt seni arayacaktım demiş Ahmet. O verdiğim parayla ben koşa koşa gelirdim. Oh my god. O kadar para verdiniz o kıza. Ama benim o kızdan fazlam var, eksim yok. Ama fazlam var, eksim yok benim. Anacım, anacım, anacım, anacım, anacım, anacım. Mutfak yakışıklı eniştemin kardeşinin demiş Ahmet. Vay ne güzel mutfak, vay ne güzel banyo. Vay vay vay vay. Bu kızcağızın parası mı yok bu kadar kısa pantolon, yırtık pantol giymiş? He? Bu kızın parası mı yok? Beyaz tişörte ne koydunuz öyle koca gidik leke? Ha leke olur da küçük olur, bu kadar büyük ne lekesi böyle bu? Regil mi olmuş kız? Fanne ya ne olmuş?

Aa, bu kız Recep abinin kızı mı? Sayı mı? Ama Yunancası perfect, çok güzel. Para almaz onlar sizden, yapmayın. Siz siz bir ailesiniz, ben öğrendim. Kim, siz kimsiniz? Tapeçaraz Recep kimin nesi? Hepsini bana Fikret abi anlattı.

Kendimden kavga ettim bir sürü ihtiyar Lidl'da. Bırak sen ya, bırak sen ya. Bırak bütün emekliler Lidl'da sabah sabah bırak. Bir tanesi gene gelmiş 75-80 yaşına zor yürüyor. Ama saçlar boyalı. Boyalı olduğu 50-100 metreden belli oluyor. Kınalı saçlar. Kına sürmüş galiba kafaya adam. Zekai Tunca gibi bir adam. Zor götürüyor kendini, saçlar boyalı. Sabri abi günaydın. Sabri abi günaydın. Mix yaptın şimdi çok demiş Ahmet. Ne mixi bayağı? Ben bir söyledim, iki dakika sonra unutuyorum. Bıra ne manakasın demiş. Faik niye ben oldu, ben ne dedim ben? Ay nay nay nay. Ray nay nay nay. Susun şimdi, SS'den aradılar, mikrodalga fırınım geldi. Magiko'dayım dedi çocuk, birazdan geleceğim dedi. Eski Kropoli'nin oraya geldiğinde ara beni dedim. Çıkayım çabucak dedim. Mikrodalga fırınım geliyor. Sus.

Hem mikro hem dalga, hem mikro dalga hem megalo dalga, hem de air fryer, hem de kızartıcı, hepsi bir arada. Fırını kimden dilendin diyor Faik Tuzacı. Kendim bastırdım, parayı aldım. Dürt dürt dürt dürt. Kurye gelmeden yufkacıyı da söyleyeyim. Yufkacıyı söylemiyorum, vazgeçtim Rıdvan Feyiz. 3 günden beri Rıdvan Feyiz bir diyorum. Yufkan bitti sanki diyorum, hiç ses yok. Söylemiyorum yufkacıyı. Haydi. Mutfak Recep abinin kızının oyuncusu, oyuncu o değil. Oyuncu Yunan bir kız demiş Ahmet. Ha, Mutfak Recep abinin kızının oyuncu Yunan bir kız. Tamam, şimdi anladım. Ha, ben yine Recep abinin kızı sandım onu. Dedim ne güzel Yunanca konuşuyor. Tamam, Mutfak Recep abinin kızının mutfağı. Recep abinin kızı evli mi? Sen şimdi... Ben şimdi ibini dibini her şeyini öğrenirim. O Yunanlı kızcağız nereden, o kızcağız? Gümüşleri mi o? Manken mi o? Öf. Öf, çok sıcaklıyorum, yanıyorum.

Niye niçin kavga ettin yaşlılarla? Hep yarıda bırakıyorsun sözünü demiş Tayfun Gülcan. Ama itiriyorlar. Yürüyemiyorlar. Börek alacağım, acele ediyorum, eve geleceğim, börek alamadım. İtirdim bir adamı. Böyle elleri titriyor. Dedim kaç papu dedim. Ego viyazı mı dedim. Prep naparo dedim. Börek dedim. Evli demiş Ahmet. Ha, Recep abinin kız olan sevgiler saygılar. Çok güzel evleri var. Çok güzel. Mutfak var. Ay. Söylemezsen söyleme. Yi Rıdvan abinin yufkasını demiş Gökhan Karali. Yiyeceğim de getiren yok. Getiren yok yiyeceğim de.

Bıra. Nefes nefese kaldım. Yavru ölüsü gibi fırın bıra. Bu nasıl fırın böyle bu? Ama nasıl mikrodalga böyle bu? Megalodalgamış bu. Oh. Bırak kaldıramadım fırını bıra. Ay. Rıdvan Feyiz. Dün senin hakkını bize verdi abi. Bundan getirmemiştir. Çok güzel yufkalar demiş Özcan. Çok güzel Özcan. Hakikaten çok güzel ama. 10 numara 5 yıldız yufka. Lan nasıl mikrodalga böyle bu? Yedi beni mikrodalga. Yıkmaz beni elimden başka. Bir de şarkı bitmesin diye koştura koştura geldim. Bu kadar ağır mikrodalga mı olur be? Ne var bu mikrodalganın içinde? Yeah.

0: Özcan. Güzel köpükleyir misiniz bu arabaları? Stonafro'ya gidin. Arabanın içini dışını her yerini temizlesinler. Harika, muhteşem bir temizlik yapsınlar sevgili dostlarım. Hatta oraya gitmenize gerek yok. Bir telefon edin tırırır diye. Evinizden gidip evinize bıraksınlar arabalarınızı ya da iş yerinizde. Yıkayıp pırıl pırıl olsun arabalar. Mesela Kalfa Pastanesi. Onlara yıkatıyor. Çok memnunlar. Ama yalnız kaldırmazsan yarımlık olacaksın diyor Leblebi Hüseyin Agan. Bir şeycik olmaz bana. Bir şeycik olmaz. Tokakos girip sofada ne ki? Acı patlıcanı kıraç almaz. Jarrak. İnfisu. Ayman zep. Yalla. Hadi bize Arapça bir şeyler söyle de neşelenelim. Programla ilgili, radyo siteyle ilgili şöyle yumuşak yumuşak Arapça bir şeyler söyle bize.
1: Tabii işte şöyle bir akış geliyor. Merhaban bikum fi Radyo City 107.6 Mawjana Safiya ve programımızın hadi ve cemil. Halik ma'ana ma tagayyirshil mawja. Yani hoş geldin Radyo City 107.6'desin. Dalga tertemiz.
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur şimdi. Van Hamza sizin toplu Arapça söylesene bunu canım frekansı. Tekrar yeni baştan al bakalım Arapça. Allah razı olsun dinleyicilerimizden. Tuttuğunuz altın olsun falan da diye ekle. Hadi.
1: Tamam. Yumuşak bir atışla Arapça söylüyorum. Elf ve sebame'a ve sitte filmiye. Allah yebda ankum ya mustana'inina al-azza ve yetekarrab dhahabakum inşaallah. Yani 107.6 Allah sevgili dinleyicilerimizden razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun inşallah.
0: Amin. Amin. Amin inşallah ya Rabbi. Şimdi siz Robert'i dinleyin, ben fırını açacağım. Günaydın be seksi çocuk. Ne yaptın? Aldın mı emaneti de demiş Hasan. Bırakır mıyım? Aldım tabii ki. Tabii ki de değil, tabii ki aldım emaneti. Ahmet, Just Green, beni reklam yüzünüz yüzü yapsanıza, ben sizin reklam yüzünüz olayım. Ben sizin reklam vücudunuz olayım. Tamam mı? Just Green'in reklam yüzü ben olayım. Bu kıza vereceğiniz parayı bana verseydiniz, ben reklamda oynardım. 10 tane takla da atardım.

Zaten bir nevi reklam gözüsün. Senin megalo parası çıkacağı da bugün demiş Ahmet. Ya? Enişteden daha yakışıklı fırın. İstersen karşı kaygı yan yana koyalım, enişten ne yapar öyle? Efendim, Mona Lisa gelinlik. 2000'e yakın gelinlik var. Kiralık, satılık. Herkesin hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikler muhteşem. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, gelin masası, gelin buketleri. 30 yıllık tecrübe Hatice abla ve ekibi Tuzcuköy girişinde hizmetinizde. Sen gittin gidelim yaşamaktan başka. Fatih çok güzel koltuk düşüyor, koltuk üretiyor, koltuk kaplıyor. Babasından öğrendi bu işi. Fatih'ten herkes çok memnun, işinde iyi, çok iyi. Fatih'in karşısında hijyen servis, ilaçlama hizmetleri, ilaçlama işleri, evlerin ilaçlanması, efendim iş yerlerin ilaçlanması, periyodik ilaçlamalar, haşerelere karşı, mikroplara, bakterilere karşı hijyen servis.

Olmadı ya benim fırının şeyi tam girmedi. Ucuz dışarıda kaldı. Ay ne uğraştım, olmadı. Eski fırın tam oturuyordu, bunun arkası çok uzunmuş. Genç ölçülerine baktım ama her neyse oraya girdi. Biraz çirkin durdu, bayağı çirkin durdu ama yapacak bir şey yok. Açacağım şimdi Ahmet, dur. Açacağım. Ay yine de ağırmış fırın. Sen gittin gideli yaşamaktan başka. Boya deyince, boyacı deyince Yalımlı'da Eray Harbaz var. Söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda işi bitiriyor. Siz memnun, alan veren memnun, veren memnun, alan memnun oluyor. Anladınız mı? Bu kadar. Eray Harbaz'ı seçin, mutlu olun, ustalara sinir olmayın. Eray Harbaz ve ekibi, bir telefon kadar uzağınızda bana telefon numarasını sorabilirsiniz.

0: Fırın yakışıklı ve Ahmet ama ucu dışarıda kaldı ya.
1: Neden sevmek yetmiyor bazen?
0: Ya? Yaşa aga, çok şanslısın çünkü hayatında benim gibi baş belası var. Afiyet olsun bro demiş Cüneyt Hasan. Engellerin biter gider. Nerede benim telefonum? Ha, fotoğraf çektim.

Ferol Agromix Çay Vakıf Köyü'nde hizmetinizde. Ferol Agromix, lakakiler, fayanslar, inşaat malzemeleri, boya çeşitleri, nalburiye ürünleri, züccaciye ürünleri. Erol Agromix'te sevgili dostlarım. Erol Agromix sizin de inşaat malzemeciniz olsun, gidip alışveriş yaptığınız yer olsun. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Nasıl olacak şimdi demiş. Timuçin, nasıl yapacağız bu fırını be? He? Dur şimdi Timuçin, anlıyor bu işlerden. Bak dışarıda kalmış yarısı. Vay vay vay vay vay vay. Vay ne çirkin duruyor, vay ne çirkin duruyor. Girmedi, tam oturmadı. Allah'ım ya Rabbim, nasıl büyük mikrodalga bu böyle be? Nasıl büyük mikrodalga bu? Ne yapacağız şimdi bu dalganı? Kessen kesilmez. Duvarı yıksak. Timo, bir çözüm söyle bakayım. Gati bu kadar dışarıda kaldı bak.

Stans tamam dışarıda kaldı. Arkası duvar. Mutfak dolabı olsa arkası duvar. Hay Allah. Arkası duvar. Zeynep kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Ne yapacağız şimdi Mehmet? Nasıl olacak bu iş? Yar. Hani ya da benim ellerim. Gürkan abi arkasını kes, troholla içeri girsin diye demiş Emre Semerci. Göster bakayım bu dalganı, ölçmemişin güzel dalgayı. Leblebcin tüfeği nasıl iyi girmiş kılıfın içine adam eski tüfekçi demiş İlkan. Uyumadıysa bana ver mikrodalgayı demiş kardeşim. Seni vermediler beni. Hayderi hayderi hayderi hay.

Hayırlı olsun abi, vatana millete güle güle kullan inşallah demiş Cüneyt Hasan. Dur bakalım, sizin huzurunuzda açtım mikrodalgayı, taktım. Bakalım ne kadar dayanacak bana. Başka yere koyulacak abi, arkası kesilmezse demiş Ahmet. Oradan çıkan oraya ne koyacağım? Eski mikrodalgayı öyle koyayım, süs mü dursun orada? Eskisi ne güzel tam oturuyordu. Zaten ona göre yaptılar dolabı. Vay vay. Arkası kesilir mi Ahmet? Fırının arkasını mı keseceğiz? Dur şimdi, büyük usta, büyük marangoz Timo ona çare bulacak. Alo Timo. Dur şimdi, büyük usta, büyük marangoz ona çare bulacak. Siz hiç üzülmeyin, Timo ona çare bulacak. Emanet gibi kaldı orada. Azıcık dışarıda kalmış Dempirazi demiş İlkan. Hayır azıcık değil, bak yandan çekeyim, bak ne kadar dışarıda, bak. Bak dışı seni yakar, içi beni, bak. Tarkan Berke'ye sor, onun babası anlıyor bu işlerden, o marangozcu demiş Emre. Timuçin gibi kimse anlayamaz bu işlerden. Ela durmuş harmonista pedimu. Bamegorimu. Ver gazı.

Gördün mü? Bence Timuçin onu uzatır, bir şey yapar. Timuçin'le biz ona çare bulacağız, dur şimdi. Azıcık hoşlatayım Timuçin'i. Hayır baba, bir dolabın arkası boşluk vardır orada diyor Ahmet. Yok be kardeşim, duvara dayanıyor. Dayadım duvara, ittirdim iyice. Başta da ittirilmiyor daha fazla. Boşluk olsa ittirmeyeceğim mi ben? O kadar salak mıyım ben? Ama ne çıkmış öyle düğmede? Ben çıkmışım İlhan. Bıra nelere dikkat ediyorsunuz? Bıra. Ama sen boksara giren mi program yapıyorsun demiş. Boksana kilen yapıyorum da bu sefer boksana kilen değilim. O tişörtüm, altımda da pantolon var. At bana da göreyim demiş Emre Semerci. Yapay zekayı sorsan abi o ne önerecek demiş Emre Semerci. Ateşine yanayım. Ateşine yanayım yar. Dur bakayım, gidip biraz ittireyim, geleceğim. Bakayım gideyim geri.

Senin olayım yok, boşluk boşluk yok. Boşluk boşluk yoktu. İyi yayınlar kral demiş Nihat Kuru. Nasılsın Nihat? Niye yazmıyorsun sen uzun süredir bana be? Durmuş almanı isteriz. Yalnız senin olayım yar. Ateşine yanayım, yanayım, yanayım. Ateşine yanayım yar. Yalnız senin olayım, olayım. Kuru Kahveci Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Kuru Kahve'de muhteşem harman. 48 yıllık tecrübe. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Nerede? Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişiğinde sevgili dostlar. El açıko, el açıko, el açıko. Haydi Necdet abi, Necdet abi, Necdet abi, Aynur abla. Kuru Kahveci Nihat. Nihat etkiliğiyle seçkin bakkal ve marketlerde kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Yine Şapçı'dayız, yine Deva'ya gidelim. Deva diyelim. Otomobil, traktör, motosiklet sigortası. Bütün büyük sigortalarda çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri de yapılıyor. Papadimo 37'de Şapçı'da espresyonistin yanında. Aynısını, benzerini ve daha fazlasını Gümüşhane'de SPS Konsolosluk Rent Rentekar yapıyor. Bütün bu saydıklarımızı yapıyor. Araba kiralama hizmeti veriyor. Sevgili dostlarım, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri ve daha birçok işlem. Hatta elektronik takograf bile veriyor profesyonel sürücülere. Sinan Bey Soft'ta, Sobacar Çarşısı, Eski Niko Market'in aralığında, Gümürcine'de sizin hizmetinizde. İşten başımızı kaldıramıyoruz. Ne kadar sıcak o kadar iş demiş Nihat. Ne iş? Haydi. Ne iş yapıyorsunuz?

Eşim diyor sözünü almak istiyor seneye balık yemek için. Bu sene görüşemedik diyor Seher. Ah be Seher'cim, ah be Seher'cim. Ah be Seher'cim. Şaba, Gürdal Yasu şaba. Haydi repet ya, az kaldı re Gürdal. Sık dişini be, sık dişini, sık dişini.

Elif Karaosman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman olsun sevgili dostlarım. Elif Karaosman, kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, menopoz döneminde beslenme gibi her türlü beslenme...

Duyamadık ne söyledin demiş Seher. Bir şey söylemedim ah dedim ah dedim. Sen siz benim yerimde olsanız dedim. Hangi birinize söz verelim dedim. O kadar çoksunuz ki ben bir kişiyim. Hüseyin Sevdalı. Hüseyin Sevdalı, uzun yılların eğitmeni sevgili dostlarım. Yabancı dil konusunda, Yunanca konusunda birçok öğrenci birçok başarıyı yakalamış. Kariyer Dershaneleri Gümüncüne Yeni Yol 46 numara, Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüncüne ve Bulatköy'de servis araçları ile öğrencileri evinden alıp evlerine bırakıyorlar. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Çok büyük bir başarı. Başarı için kariyer dershanelerini tercih edin sevgili dostlarım. Hasan Salih, Erva Mümün, Burak Aziz, Egemen Dermenci, Hüseyin Pehlivan, Eymen Mümün, Erol Mehmet, Azda İsmail, Sena Latif, İsmail Ahmet, Ceyda Ahmet, Cansu Hüseyin, Furkan Ahmet, Enis Kır, Enes Sani, Hasan Efe, Sadık Mehmet, Kerem Nuri, İsa Ali, Derya Mehmet, Beyza Hüseyin, Deniz Sevdalı, Zeynep Mümün, Eymen Mustafa, Melis Bican, Yorgos Lomis, Nazmiye Dermenci, Begüm Kadir, Fatih Koca Mustafa, Ayas Demirbaş, Açelya Mümün, Beyza Çakır Sadık Mehmet, Melis Recep, Ezgi Sepetçi Ahmet, Ege Şerif Ali, Koray Ali, Hasan Topal Hasan, Fatma Hasan, Ejder İdris. Hep bunlar başarılı öğrenciler. Kariyer dershaneleri. Başarıdan başarıya koşuyorsunuz. Başarıdan başarıya koşuyorsunuz. Timuçin. Facebook'a bak. Timuçin Facebook'a bak. Derdim var.

겁들이 겁들이 겁들이 겁들이 겁들이 얼한베이 김불 얼한베이 김바이건

Rossani Butik'e çok teşekkür ediyorum. Rossani Butik, butik üzerine her şey. Bayan giyim, abiye giyim, çanta ve aksesuarlar, günlük giyim, gerekli ceketi, takım elbiseler, tesettür giyim. Hepsinde indirim var. Hatta tesettür giyimde %50'ye varan indirimler var. Hacı Kosmaz'ın olduğu yer, Espresyonist'in yanı, rosalin.butik.com internet adresi. Rıfat Marketler. Efendim, iki şubesiyle fark yaratıyor Rıfat Marketler. Temiz rafları, tertemiz, kaliteli ürünleri, ikramlıkları. Kurcalı şubesinde çok büyük bir alanda dondurulmuş ürünler var. Kurabiyeler var, kuru yemişler var, tazecik sebze meyve var. Bin bir çeşit tek market. Rıfat Marketleri çok teşekkür ederim. Piyanist Barış'ın düğününden bu kayıtlar demiş İlkan. Ha, Barış'ın düğününden bunlar. Arkadaşlar da seni dinlemekteyiz demiş. Çanakkale. Sevgiler, saygılar. Akçansa Çimento Fabrikası'nda çalışan herkese güzel gün diliyorum. Kolay gelsin.

Cenni Veli, Özkon Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. İnşaat panellerinde en uygun fiyatlar Özkon Mehmet Özcan'da. Harika fiyatlar Özkon Mehmet Özcan'da. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evler. Özkon Mehmet Özcan, yaşa!

Çikolar demiş. Ne yapacaksın, öldürecek mi çikoları Cellat? Çiko, iyi istirahatler agacım demiş. Çok teşekkür ederim. Cellat Faruk'ta Çiko da aynısın. Aynı kişisin sen. Beni mi kandıracaksın? Ha? Abi ben hani kim? Ha? Oho, ben seni suya getiririm. Su içmeden geri getiririm be.

σε κουρμπάνικαλα. Δομινάκι, δομινάκι, κουνώσε μαντρά. Ντροντρλακί, ντροντρλακί, ντροπα στάνεσε, εσείς λεζετέρ. Harika, hafif sütlü tatlılar, şuruplu tatlılar. Muhteşem 10 numara cellatolar dondurmalar. Yakında yeni yerine taşınıyor. Daha geniş, daha büyük bir yerde. Daha modern bir ortamda hizmet verecek. Drop Pastanesi, Şapçı'nın gururu. Fidel'in bitişinde. Drop Pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi. Himasimandra, Ondurlaki, Dundurlaki. Himasimandra, Ondurlaki, Dundurlaki.

kattığınız için. Hepinize teşekkür ederim teker teker. Bizi sevdiğiniz için, beni sevdiğiniz için, radyomuzu yalnız bırakmadığınız için, bize destek olduğunuz için, bize sponsor olduğunuz için, yıllardır gönül gönüle, kalp kalbi olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'i az geçe canlı yayında Radyo City'de birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
7: Efendim, Batrike'nin ilk özel radyosu, Radyo Sten 100.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Perşembe gününde de. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. İki sponsorumuz var. Onları aktaralım, başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozgöl Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Diğer sponsorumuzda Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin, çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takımını, denişimini yapar. Arabanızın camlarına füme takma. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirmem. Arabanızın farlarını temizlemem. Uzaktan aç kapamam. Alarm sistemleri. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. 697-47-40-096 numaralı telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Başlayalım mı? İlk şarkımıza geçelim. Murat Başaran'ı dinliyoruz ilk olarak. Bir öpücük kesmez. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin diyelim. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim. Trafik kurallarına uygun bir şekilde kullanalım. Gerek araba olsun, gerek motosiklet olsun.

Harun Kolçak'tan dinledik ki duaların yolunayı dinledik ki şimdi de içerikten devam ediyoruz. Çok güzelsin, çok. Şampiyonlar Ligi başladım. Salı akşamı başladım. Güzel maçlar oluyor. Bol gollü oluyor bu sene. İlk hafta bol gollü oldu. Akşam da Galatasaray Sporting Lisbon'dan oynadım ilk maçınım. Öne geçmesine rağmen 3-1 yenik ayrıldılar sahadan. Osman olsaydı daha farklı olurdum. Başka bir alem, her halim. Yenebilirlerdim. Bu akşam da Fenerbahçe oynayacak Kadıköy'de Roma ile. Başka bir alem, her halin başka bir güzel. Ne sevdiğin belli, ne sevdiğin. Saat 8'e çeyrek kala. Çok güzel. 19.45'te. Canım ve güzelim, kanımsın. Başarılar dileyelim.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Kısacık reklam aramız oldum. Yarım saatimizi geride bıraktık. Ebru Gündeş'i dinliyoruz. Bir Gece Vakti'ni dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
3: Ebru'dan dinledik, ikimiz bir filanızı dinledik. Şimdi de Gülşen, benden selam söyleyin bütün aşklarıma dinliyoruz.

Özcan Deniz'den dinledik ki hadi hadi meleğim, Muş'ta göreyim. Zinet Salih'i dinliyoruz. Daha nasıl sevebilirim'i dinliyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2:05 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic, araba aksesuarcısı Kalfalı Metin, Çay Üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın camlarından füme takmam, multimedya ses sistemi, takımı denişimi yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme. İster deri ister sünker. O size kalmış. Arabanızın farlarını temizleme. LED lamba takımı. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, Çay Üstünde, anaokulu yanında hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Kozköylü Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyor. Alüminyum üzerine istediğiniz, sizlerin düşündüğü tasarımları itinayla yılların tecrübesiyle yapılır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur, alüminyum üzerine tüm işler yılların deneyimi tecrübesiyle yapılır. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam edeceğiz son yarım saatimiz. Berk Tayfar'ı dinliyoruz.
3: Bu akşam hayalin canlandı gözlerimde. Işık oluyorsun bana karanlık gecelerimde. Yıllanmış şarap gibi yanıyorsun içimde. Bu akşam seni ölesiye özledim. Bu akşam seni görmek istiyor gözlerim.

başkası. Seni bunca sevmez benden başkası. Ölürsen sen ağla arkamdan yeter. Gelmesin kabrime senden başkası.

İnandım ki sevmesini bilen insanlar var dünyamızda. Kuru ekmeği paylaşmasını bilenler sevmeyi de bilirler. Yitirdiğim inancımı ikisinde buldum. Sevenlerin şarkısını ancak sevmesini bilenler dinleyebilir. Bilmeyenlerin salonu terk etmelerini sevinçle karşılarım.

Etmesinden dinledik. En Hikaye Masası'nı dinledik. Şimdi de Ebru Güneş, Senin Olmaya Geldiğimi dinliyoruz.

Ayhan Gencebay'dan dinledik. Vazgeç Gönlümü dinledik. Şimdi de sondan ikinci şarkımız Tuncay Tuncay'dan geliyor. Komşum Adnan Alaca için gönderelim. Tuncay Tuncay'ın şarkılarını seviyor. Yine yollara düşmüş. Yolculuk ediyor. Çalışıyor. Ya da diyor. Kolay gelsin diyelim. Ayrıca da Hemetli'yle mi İrfan için de gönderelim. Sakın. Onun tüm dostlarım, arkadaşları için gitsin. Sonra

Tuncay Tuncay'dan dinledik, Farkında Mısın'ı dinledik. Son şarkımızdan İbrahim Tatlıses'ten gelecek. Yalnızım Dostlarımı dinleyeceğiz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere Ekozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyatı sormak için danışma.

LED lambalar takımı. Uzaktan açık kapama, alarm sistemleri takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, Çay Üstünde. Telefonum da 697-77-40-096. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen mutlu kalın, dostça kalın. Batı Reke'nin Közel Radyosu. Radyosu'da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

mı getirmiştim ötelerden? Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehliyeti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: ben.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun? Ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show.
4: 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü'ymüş arkadaşlar. Yani bilmiyorum kutlanacak bir gün gibi tınlamadı açıkçası kulağıma. Zor bir şeydir herhalde intiharı önlemeye çalışmak. Yani intihar etmek isteyen birisine bu fikrinden vazgeçirmeye çalışmak. Kimse böyle şeylere meyletmesin. Böyle şeyler akıllara gelmesin inşallah. Hayatın bir gerçeği ama umarız azalır böyle vakalar diyelim. Eskiden bir ara CSI izliyordum arkadaşlar. Bir polisiye diziyi biliyorsunuz. Birçok sezonu var. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum en azından bazılarınız. Çok güzeldir gerçekten. CSI Las Vegas orijinal versiyonu. İlk versiyonu CSI New York, CSI Miami falan bir sürü versiyon çıktı sonra. Orada duymuştum galiba şuna benzer bir laf. O geldi aklıma. İşte boşluğa kendinizi bıraktığınızda, bir binanın tepesinden boşluğa kendinizi bıraktığınızda işte düşerken aslında her şeyin çözülebilir olduğunu fark edersiniz ama iş işten geçmiştir gibi bir şey söylenmişti böyle aklımda yer etmiş. Böyle intiharı önleme günü deyince o geldi şimdi aklıma. Umuyorum ki keyifler yerindedir arkadaşlar, her şey yolundadır. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: çok bombe bir hikayem var arkadaşlar. Bombe hikaye. Şimdi benim bir 10 yıl kadar önce tanıştığım bir bayan arkadaşım vardı, Aylin diye, tamam mı? Tiyatrocu, çok yakın, kanka dediğim birkaç arkadaştan birisi olan bir arkadaşım var, Caner diye. O tanıştırmıştı beni. Hatta Aylin de tiyatroyla ilgileniyordu. Bir tiyatro üzerinde çalışıyorlardı hatta o günlerde. Hatta sonradan ben de o oyuna dahil oldum ama oyun çeşitli sebeplerden tamamlanamamıştı, iptal olmuştu sonradan filan. Neyse, konu o değil. Öylelikle tanışmıştık biz. Ses tonu da çok güzel, böyle pürüzsüz, tatlı bir sesti. Diksiyonu da acayip güzeldi filan. Bundan dolayı benim aracılığımla radyoda da çalışmıştı bir süre. Radyo programı filan yapmıştı. Neyse, gel zaman git zaman biz tanıştıktan sonra bir gün Aylin bana bir şey söyledi arkadaşlar. Öyle bir şey söyledi ki resmen şok oldum. Aylin bana dedi ki 5 dakika bekletiyormuşum. Güp güp güp güp güp güp. Acun'un yarışma programlarındaki gibi. Ne 5 dakika, yarım saat bekletiyorlar. Güp güp güp güp. Bu hafta güp güp güp güp güp güp. Elenen güp güp güp güp. Artık Aylin bana öyle bir şey söyledi ki arkadaşlar, gerçekten çok şaşırdım. Hatırlar mısın dedi, çok eskiden bir reklam vardı dedi. 10-100 bin baloncuk yuttum diyordu, hani küçük bir kız. Evet dedim, işte o kız benim dedi. Öyle kaldım. Ya, hem kulaklarıma inanamadım hem gözlerime inanamadım. Hem gözlerim hem kulaklarım yerinden fırladı. Ya, çünkü çok iyi hatırladığım bir reklam. Kızı çok iyi hatırlıyorum. Hayal ediyorum. Önümdeki kızla kıyaslıyorum. Hiç alakaları yok. O küçük kızın o anda yanımda duruyor olması. O kadar zamandır tanıdığım ailenin o kız olması. Şok bir andı. Böyle kaldım ya. Dan. Başım dönüyormuş filan. Bayılıyormuşum orada. Abartmayayım. Dedim, gerçekten 10-100 bin baloncuk yuttun mu? Ve hala yutuyor musun? Hala arada bir yutuyormuş. Şimdi büyüdüğü için 70-100 bin baloncuk yutuyormuş. Böyle. Yani arkadaşlar, ben o meşhur kızla tanıştım. Çok ilginç bir duyguydu ya. Çocukluğumun en meşhur reklamlarından biriydi çünkü o reklam. Küçücük bir çocukken kanal değiştirmek için bastığım kocaman düğmelerinden tak tak sesler çıkan televizyonumuzda izlediğim o reklamda oynayan sevimli cimcime o an yanımdaydı. Çok gerçeküstü bir andı hakikaten. Bir de bu hikayenin şimdi anlatmamam gereken çok acayip bir yönü daha var aslında. O da ailenin firmayla yaptığı anlaşma gereği gizli kalması gereken bir şey. O yüzden onu buradan söylemesem daha iyi. Çatlayın da patlayın.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

şimdiye kadar gittiğim bütün dişçilerde yaşadığım iki garip şey var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, dişçinin yardımcısı klinik bomboş, yani hani dişçi daha gelmemiş, seni dişçi koltuğuna yatmaya davet ediyor. Ya dur bir şurada bekleyeyim, oturayım şu sandalyede koltukta, niye hemen yatırıyorsun beni oraya yani? Daha dişçi gelmemiş. İstersen ağzımı da açayım böyle, sonuna kadar bekleyeyim orada dişçiyi. Hiç merhabalaşmayalım, konuşmayalım falan, böyle direkt. Hepsi bunu yapıyor abi. Buyurun siz koltuğa uzanın diyorlar. Ya dur abi bir, yani bir görüşelim, merhabalaşalım falan, bir anlatayım konuyu. Bir diğeri de arkadaşlar, şimdi dişçi de açın ağzınızı bir bakayım diyor. Bakmaya başlıyor falan ya. Ondan sonra o sırada sanki cevap verebilecekmişsin gibi sana soru soruyor. Hepsi yapıyor bunu. Gidiyorsun, açıyorsun ağzını, yumuyorsun gözünü. Evet, bu arada gözümü de hep yumarım. Bilmiyorum, herkes öyle mi yapar dişçide? Ağzımı sonuna kadar açıp, olabildiğince açıp, gözümü de kapıyorum abi yani. Çünkü sadece bir karış mesafeden dişçinin suratını görmek istemiyorum yani. Garip bir durum olur, düşünsene. Böyle göz göze gelmişsiniz. O senin ağzının içine bakıyor filan. Herkes de böyle midir acaba, şimdi merak ettim. Siz de kapatır mısınız gözlerinizi dişçide? Ağzınla uğraşırken soru sorar sana. Şu dişe daha önce dolgu yapılmış mıydı?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Geçenlerde çarşıda bir yerde arabayı bir yere park ettim. Park yeri bulmakta ne kadar zor bir şey ya bazen. Neyse buldum ve park ettim. Bir yere gittim. 2 dakikalık bir işim vardı. Hemen geri dönecektim. İşimi hallettim, geldim. Bir baktım arabamın tam arkasına çıkması gereken yere başka bir araç park etmiş. Ve nasıl park etmiş biliyor musunuz? Arabasıyla arabam arasında herhalde yaklaşık 1 milimetre falan var. Hatta o kadar bile yok. Yani yarım milimetre bile olabilir. Yani bakınca böyle birbirine yapışık görünüyorlar. Teğet yani böyle sanki birbirlerinin devamı gibi görünüyorlar. Ya o kadar yaklaştırmış. Hasta mısın be adam yani? Nasıl yaptın bir kere bunu? Nasıl becerdin yani çarpmadan? Sıfır ya sıfır. Bildiğin sıfır yani. Öyle mecazi anlamda abartı değil. Bildiğin sıfır. Hiç mesafe yok arada. Bir milimetreyi de sayma zaten. Direkt öpmüş öyle duruyor. Bitişmiş yani. Hani elektrik akımı olsa ondan ona geçecek o kadar yakın. Sosyal medyada da paylaştım zaten. Gören görmüştür. Allah Allah gördüm böyle baktım. Direkt elimle arabayı itesim geldi böyle arabamdan. İleri doğru böyle itesim geldi arabayı. Çünkü hani böyle sanki rüzgarla bile sanki birisi dayansa falan hemen çarpacakmış gibi. Ya da zaten çarpmış gibi. İtesim geldi hemen. Ne yaptım be abi yani? Niye yani? Niye? Mesafe mi yok? Hani şov mu yapıyorsun? Derdin de yani. Ya hakikaten geldi sonra çocuk, dedim bu nedir? Yani niye böyle bir şey yaptın? Bilerek mi yaptın dedim bunu. Evet abi bilerek yaptım dedi. Şebek şebek sırıtarak. İyi yaptın, aferin.

0: bazen öyle rüyalar görüyorum ki Allah Allah diyorum. Yani bu saçma şeyi neden gördüm? Nereden etkilenmiş olabilirim? Aklımdan ne geçmiş olabilir? Nerede? Ne görmüş olabilirim? Niye gördüm? Ve çözemiyorum. Mesela oğlumun mikrodalga fırına attığımı gördüm. Allah Allah. Şimdi düşünüyorum. Arada bir yerim seni ya falan diyoruz. Ondan dolayı mı? Yerim seni, yerim seni, yerim seni diye diye artık en son yani bu konuda ciddi bir adım atıp yerim yerim yerim demekle olmuyor. Artık hakikaten bu konuda bir şey yapmak gerekiyor deyip çocuğu mikrodalgaya atmaya mı karar vermişim bilmiyorum ama böyle bir rüya gördüm. Ondan sonra çıkarıyorum çocuğu mikrodalgadan, böyle korkunç bir rüya da hani normalde günlük hayatta algıladığınız gibi algılamıyorsunuz ya rüyada bazı şeyleri. Olması gerektiği kadar büyük reaksiyonlar göstermeyebiliyorsunuz. Duygusal reaksiyonlar. Korkunç bir şey olmaktadır ama siz yani olabilir gibi yani böyle saçma bir şey oluyor rüyada. Gene buna benzer bir şey oldu. Çocuğu mikrodalgadan çıkarıyorum, böyle yüzü kızarmış hafiften poğaça gibi. Gözleri farklı renkte, yani belli biraz fazla kalmış mikrodalgada diye düşünüyorum. Eyvah diyorum ya. Nasıl hesap vereceğim şimdi hanıma? Biraz fazla tutmuşum ya. Tüh lan diye düşünüyorum. Çocuğun gözler gitmiş, böyle farklı bir renge bürünmüş. Allah Allah diyorum. Yani böyle bir dehşete düşüyorum. Panik yapıyorum. Böyle yanağına parmağımı bastırıyorum. Kontrol ediyorum yani ne kadar yanmış diye. Yani nasıl oluyor biliyor musunuz? Aynen şöyle oluyor. Bir kekin üzerine parmağınızı bastırınca nasıl bir delik açılır? Aynen öyle bir şey oluyor çocuğun yüzünden. Tüh diyorum yani. Ne diyeceğim şimdi ben bunun annesine ya? Böyle saçma bir rüya olamaz. Bu rüyayı görüşümün hiçbir mantıklı sebebi yok. Görmemeliydim. Hiçbir şey gelmiyor aklıma nereden etkilenmiş olabileceğime dair. Tek bir şey geliyor. Senin yerin mi ya falan deyip duruyoruz herhalde o yüzden. Artık rüyamda da olsa yemeye karar vermişim gibi.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.

0: Enteresan bir bilim haberimiz var arkadaşlar. Orta Afrika'da yer alan Gabon'da 2.1 milyar yıllık fosilleşmiş mukus izi bulundu. Mukus yani. Neyse diğer adını söylemeyelim. Basit bir şey aslında tabii de bilmeyen de vardır diye söylemek geldi içimden. Sonradan vazgeçtim. Şey geldi aklıma ya. Bir şarkıcı vardı çok eskiden Ateş diye. Bir kaset çıkarmıştı abi. 2000'li yılların ortalarında olması lazım. O zaman bu Ateş isimli yeni şarkıcımız öyle bir albüm çıkarmıştı ki abi. Albümün adı neydi biliyor musun? Şimdi ben buradan söyleyemeyeceğim. Adam albüm olarak bunu çıkarmış. Mukus'un diğer adını düşün. Ama ben Mukus'la söyleyeceğim. Mukuslu sevgilim. Madem illa böyle bir şarkı yaptım ve illa şarkının adı bu olacak, niyeyse bari albümün adı olmasın ya. Albümün son şarkısı falan yap en azından. Belki de çıkmış olan son kaset o adamın kasetiydi. Bu arada daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Aynı kasette inanılmaz güzel, herkesin bilmediği muhteşem şarkılar vardır böyle. Çok güzel bir slow şarkı var abi. Adamın adı Ateş, şarkısının adı Çek Git. Araştırın bulun dinleyin. Ve ben bu albümü internette araştırdım, arkadaşlara gösterecektim, bulamadım abi. Adam sonradan öyle pişman olmuş ki anlaşılan, bütün internetten sildirmiş.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Koronavirüs zamanlarımızın başlarına ışınla beni Scotty.
1: Zaman makinesi.
0: Çoğunluğumuz şu beyaz klasik medikal maskelerden takıyoruz galiba ama siyahlardan da bayağı takanlar var. Nereden alındığını bir türlü anlayamadım şu siyah maskeler. Yani böyle bir konuda bile estetik kaygısı gütmek. Bari siyah olsun canım yani. O siyah maskeleri almışlar, yıkamışlar arkadaşlar. Simsiyah boya akmış böyle, o kadar kalitesiz. Genelde siyah ya da beyaz ama değişik renk maskeler takanlar da var. Nadiren de olsa gördüğüm oluyor. Mesela mavi bir maske. Nereden bulduysa adam. Ama en ilginci şuydu. Bir markette bir abi gördüm. Adam öyle bir maske takmış ki. Böyle anca filmlerde ya da dizilerde görebileceğin o nükleer maskelerden. Kocaman bir şey, böyle yuvarlak boru gibi şeyleri var üzerinde. Anca nerede görebilirsin biliyorsun? Çernobil dizisinde o maskeyle reaktöre girmeye çalışıyordu bir görevli filan yani. Bu adam aynı maskeyle markete peynir almak için girmiş. Yani bu yaz nasıl geçecek çok merak ediyorum. Nasıl bir yaz olacak mesela? Disco açılacak mı? Ben DJ'lik yapacak mıyım? O bile belli değil yani. Disco açılırsa nasıl olacak? İnsanlar dans pistinde sosyal mesafeye dikkat ederek mi dans edecekler yani? Kopuyorlar falan böyle. Biraz çekilir misiniz sosyal mesafe? Ya da teker teker herkesi piste alalım. Sırayla dans sırası olsun böyle. Hay Allah.
2: Tuncay Saran Show.
1: Zaman makinesi.

0: Bir ara böyle bizi bayağı korkutan bir deprem olmuştu ve o deprem olduktan sonra YouTube'dan sürekli depremle alakalı programlar izlemeye başladım. Zaten o günlerde çok yayınlanmıştı. Bir sürü programlar. Hepsini izlemiştim ama eskilerden de arayarak böyle depremle ilgili programlar, belgeseller falan izlemeye devam etmiştim ben. Ve o günlerde şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Bu herhalde hiç bitmeyecek. Sürekli depremle ilgili şeyler izlemeye devam edeceğim ben diye düşünüyordum yani. Bir bataklığa takılıp kalmış gibiydim. Ne zaman bırakabilecektim o deprem programlarını bilmiyordum yani. İnanamıyordum daha doğrusu. Öyle gidecek gibi geliyordu bana. Ama tabii ki değişiyor. Mesela son zamanlarda aslında uzunca bir süredir, bir yılı aştı galiba, komplo teorisi programlarına ilgi göstermeye başladım. Ama sadece ve sadece komplo teorisi programları izliyor değilim. Bu öyle bir şey değil. Ama çok izliyorum yani. Takip ettiğim birçok böyle program var. Ve bu komplo teorisi programlarında çıkan adamları ezberledim. Belli başlı adamlar var böyle. Görseniz siz de bilirsiniz belki. Bu tarz programlara ilgi gösteren kişiler bilirler. İşte Ertan Özyiğit. Ya 3-5 kişi falan var da onların isimlerini bilmiyorum. Böyle genç bir adam var. Hep bunlar anlatıyorlar işte üst akıl, büyük plan, küreselciler, işte dünyayı değiştiriyorlar. Artık şöyle bir planları var, şunu yapacaklar. Elon Musk şöyledir de böyledir. Bazılarının çok uçuk düşünceleri var. Acayip yani böyle inanılmaz kopmuş gitmiş adamlar yani. Özellikle o tür komplo teorisi programları, o tür adamların konuşmaları bana bir tür mizah gibi geliyor. İzliyorum ama inandığım için, vay diye şaşırdığım için, böyle beni hipnotize ettiği için falan değil. Yani bir tür eğlence programı gibi geliyor bana onlar. O tür şeyler anlatan kişiler böyle acayip bu konulara kendilerini kaptırmışlar. Yani hakikaten mantık sınırlarını çok aşıyorlar. Böyle yani bir yere kadar tamam diyorsun. Acaba mı, olabilir falan ilgiyle izliyorsun ama bir noktadan sonra iş benim açımdan mizaha dönüşüyor. Böyle eğlence olsun diye izliyorum yani. Adam karşımda anlatıyor böyle acayip inanarak. Çok da donanımlı böyle baktığın zaman o kullandığı kelimeler, anlattığı şeyler belli ki kendisini bu konulara adamış. Ama dediğim gibi belli bir noktadan sonra bana o tür programlar mizah programı tadı veriyor yani. Onun için izliyorum.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Ya nasıl oluyor da Merkür gezegeni geri giderken, yani onun bir hareketi var uzayda. Yani bizden uzaklaşıyor galiba yörüngede, mesela dönerken işte Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Merkür de yine aynı şekilde. Merkür Plüton'un etrafında dönüyor değil, o da Güneş'in etrafında dönüyor. Bütün gezegenler olarak Güneş'e itaat ediyoruz. Ay da bize itaat ediyor. Yani Ay bizim altımızda çalışan bir eleman gibi, bizim patronumuz da Güneş. Öyle bir şey. Ve bütün bu hareketler içinde karmakarışık bir sistem yani, düşünsene. İlkokullarda fen derslerinde öğretmenler şöyle anlatırdı ya, bir portakal alırdı eline. Bir tane mandalina mesela varsa, ya da silgilerle, tebeşirlerle falan anlatmaya çalışırlardı. İşte ortada tutardı. Bakın çocuklar, şimdi bu Güneş, bu dünya olsun. Elindeki silgiyi gösteriyor mesela. Bu böyle dönerken burada aynı anda Ay da bizim etrafımızda bir yandan dönüyor. Ve bir yandan da Güneş inanılmaz hızlı bir şekilde evrende yol alıyor. Nasıl mesela kızların saçları uçuşmuyor bu esnada? Böyle yalpalanmıyoruz. Aslında bizim emniyet kemeri takmamız gerekiyor. Güneş çünkü akıl almaz bir hızla ilerliyor. Neyse, mevzular bunlar değil. Merkür bizden bütün bu karmaşık hareketler devam ederken, işte o tarafa doğru dönüyor, bu tarafa doğru dönüyor, Plüton'un bir hareketi var. Bazen bazı gezegenler birbirlerine yaklaşıyorlar, göz kırpıyorlar, aa ne haber falan diyorlar. Tam muhabbet etmeye başlamışken tekrar uzaklaşıyorlar. Kanka sonra görüşürüz, hadi bay bay. Bütün bunlar devam ederken, işte bak o sonra görüşürüz, hadi bay bay diyen Merkür geri geri gidiyor ya, uzaklaşıyor bizden. O esnada dünyada garip şeyler olmaya başlıyor. Merkür'ün geri gitmesi esnasında. İnanılır gibi değil ama gerçek. Ya düşünsene, bir gezegen senden uzaklaşıyor diye bazı teknolojik cihazlar bozuluyor. Bazı iletişim aksaklıkları meydana geliyor. İnsanları anlamıyorsunuz, akıl tutulmaları oluyor. Bazı şeyleri yanlış değerlendiriyorsunuz. Ve bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Niye bu kadar fazla üstüne bastıysam? Oluyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu çok deneyimledim. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil, yedi değil. Sekiz. Sekiz kere deneyimledim. Yani mesela böyle bir haber okuyorum. Şimdi az önce böyle bir haber okudum. Böyle bir şeylerden bahsediyordu. Evet, hakikaten de yakın dönemi düşünüyorum. Geçmiş günleri düşünüyorum. Evet, yani buna benzer şeyler oldu yani. Çok enteresan bir olay. Hayat çok gizemli değil mi? Evet, çok gizemli.
4: Tuncay Saran Show.

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Hubble'dan kayıp galaksinin en net görüntüsü. NASA kayıp galaksiyen GG4535'in Hubble uzay teleskobuyla çekilmiş yeni görüntüsünü yayınladı. Çok güzel bir galaksi görüntüsü arkadaşlar. Işıl ışıl. Çok seviyorum böyle uzay fotoğraflarını. Işıl ışıl. Çok büyüleyici geliyor arkadaşlar bana. Telefonumun da duvar kağıtları hep böyle beğendiğim uzay fotoğraflarıdır. Galaksi, gezegen, ay, işte dünyanın uzaydan görünümü falan. Bu tarz duvar kağıtları seçiyorum telefonumda. Genellikle de gördüğüm kadarıyla erkeklerin böyle uzay fotoğraflarına birazcık daha fazla ilgisi oluyor. Eminim arkadaşlar, ilginç bir şey söyleyeceğim. Dikkat! Bence, benim fikrim yani, dünyadaki erkeklerin çok büyük bir çoğunluğu telefonlarında duvar kağıdı olarak böyle uzayla ilgili fotoğraflar kullanıyorlardır bence. Muhteşem bir şey çünkü gerçekten. Uzay demişken ChatGPT'ye bir şey sordum arkadaşlar. Şu gerçek geldi aklıma sosyal medyada gördüğüm bir paylaşım üzerine. İşte güneş ne hızlı hareket ediyormuş, dünya ne hızlı hareket ediyormuş falan. Birden aklıma geldi. Sağ ya dedim, hani gerçekten de normalde mesela durduğumuzu zannediyoruz ya. Koltuğumuzda oturuyoruz mesela, tamam mı? Biz burada şu anda sabitmişiz gibi hissediyoruz. Hareket etmiyoruz yani. Öyle bir algı, öyle bir hissiyat değil mi? Ama aslında dünya dönüyor ya. Kendi ekseni etrafında, yani bir basket topunun, bir basketbolcunun parmağı üzerinde döndüğünü düşünün. Ya o şekilde dönen bir kürenin üzerindeyiz biz şu anda yani. Ve bununla da kalmıyor. Dünya güneşin de etrafında dönüyor aynı zamanda arkadaşlar. Yani bizim kusmamız lazım aslında. Ve sadece güneşin etrafında dönmemizde de kalmıyoruz. Güneş de çok büyük bir hızla evrende ilerliyor. Uzayda ilerliyor.

0: ilerliyor. Güneş sistemiyle beraber de ilerliyor. Güneş sistemi bir dönme hareketi yapıyor mu bilmiyorum, onu da yapıyor olabilir. Koskoca Samanyolu galaksisi sabit değil, ilerliyor. Belli bir hızda. Ve ChatGPT'ye sordum. Dedim hani bütün bu hareketler, dünyanın kendi eksen etrafta dönüşü, güneşin etrafta dönüşü, güneşin hızla ilerlemesi, Samanyolu galaksisinin hızla ilerlemesi falan, hepsinin hızı yaklaşık ne kadar? Ve sonuçta biz ne kadarlık bir hızla ilerliyoruz evrende diye sordum. Hesaplamalarını falan yaptı. İşte dünya ne kadar hızla ilerliyor, güneş ne kadar hızla ilerliyor falan filan. Bir rakam çıkardı. O rakam aklımda kalmadı ama arkadaşlar, şöyle bir kıyaslama yapmasını istedim. Hani bu hız yaklaşık olarak ne kadarlık bir hız? Yani herhangi bir şeyle kıyaslayarak bunu söyler misin dedim. Yani tabii bilemiyorum ne kadar doğrudur ama şöyle dedi arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir uçaktan 4000 kat daha hızlı hareket ediyoruz. Dünya 4000 kat daha hızlı hareket ediyor bir uçaktan. Ve dedim hani bunu anlayabilmemiz için bir şeyle kıyaslar mısın ya da bir örnek verir misin? Bu hız nasıl bir hız diye. O da dedi ki İstanbul'dan Antalya'ya 1 saniyede gittiğini düşün. Öyle bir hız dedi. Yani arkadaşlar şu anda İstanbul'dan Antalya'ya gittik. Şu anda geri geldik. Yine gittik, yine geldik, yine gittik, yine geldik. Bu kadar hızlı hareket ediyoruz aslında şu anda normalde. Bu bilimsel gerçek. İnanılmaz bir şey. Acaba bir hesap hatası falan mı var yani? Şu an durduğumuzu zannederken dünyanın evrende bir uçaktan 4000 kat daha hızlı yol alıyor olması.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe gideceğiz. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesinden bahsedeceğim sizlere ve hemen Kleopatra ile Marcus Antonius'un aşkıyla başlamak istiyorum. Milattan önce 30'lu yıllarda Mısır ve Roma arasında çalkantılara neden olan Marcus Antonius ve Kleopatra aşkı bugün bile unutulmamış durumda. Julius Caesar'ın ölümünden sonra ikiye ayrılan Roma'nın doğu tarafını yöneten Marcus Antonius, çıktığı bir seferde meşhur Mısır kraliçesi Kleopatra ile tanıştıktan sonra hayatı allak bullak olur. Onun için karısından ayrılır ve Roma orduları tarafından kovalanır. Ama bu kadar zorluk bile ikilinin birbirinden vazgeçmesine neden olmaz. Nitekim peşinde ordu olan Marcus, Kleopatra ile birlikte Mısır'a kaçar ve ikili burada intihar etmek zorunda kalır. Sonu mutsuz bitmiş olsa bile iki aşık birbirlerini ölene kadar sevmeye devam etti sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesinden bahsediyorduk. Sıra geldi ikinci maddemize, Napolyon ve Josephine. Napolyon ve Dünyalar Güzeli Josephine'in aşkı 1800'lü yılların başında Fransa'da geçiyor sevgili dinleyenler. İmparator Napolyon, Josephine ilk görüşte aşık oluyor ama kendini hemen ifade edemiyor, her erkek gibi. Ayrıca Josephine ilk tanıştıklarında eşini kaybetmiş, iki çocuk sahibi bir kadın. Onun cazibesinden etkilenen Napolyon, döneminde hoş karşılanmasa bile bütün sorunları göz ardı ediyor ve sonunda sevdiği kadınla evlenmeyi başarıyor. Üstüne yasalara aykırı olmasına rağmen onu imparatoriçe ilan ediyor. Fakat Josephine, Napolyon'a istediği erkek varisi hiç veremiyor ve Napolyon içi kan ağlayarak da olsa 13 yılın ardından onu terk etmek zorunda kalıyor. Sonrasında başkasıyla evlenip istediği varise sahip olsa bile ölüm döşeğinde hala Josephine'in adını sayıklıyor.

Kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesi dedik, Leyla ile Mecnun'dan bahsetmemek olmaz. Yerel aşk destanlarından biri olan Leyla ile Mecnun'un hikayesinin 1500'lü yıllarda geçtiğine inanılıyor efendim. Kabile reisinin oğlu Kays, başka bir kabile kızı Leyla'ya aşık olduktan sonra işler karışıyor ve annesi Leyla'yı eve kapatıyor. Hasretinden kendini çöllerde bulan Kays, kısa sürede akıl sağlığını kaybediyor ve Mecnun'a dönüyor. Bu haliyle Leyla'yı istemeye karar veriyor fakat halini görenler ona artık Mecnun adıyla hitap etmeye başlıyor. Leyla'nın ailesi de bu nedenle Mecnun'u kızlarına layık görmüyorlar. Fakat Leyla da Mecnun'a içten içe aşık ve çölde onu bulmaya karar veriyor. Mecnun ise karşısına çıkan Leyla'yı sarılar gördüğü için tanımıyor. Sonunda Leyla üzüntüsünden ölüp gidiyor. İşin farkına sonradan varan Mecnun ise Leyla'nın kabrine sarılarak hayatını kaybediyor. Kırık plak devam ediyor.

sıra geldi Ferhat'la Şirin'e sevgili dinleyenler. Amasya'nın ünlü destanı Ferhat'la Şirin, birbirlerine ilk görüşte aşık olan iki insanı anlatan bir başka efsane. Şirin'e olan aşkını süslediği saraylarda gösteren Ferhat, sonunda sultanın kızı olan Şirin'i istemeye karar veriyor. Fakat sultan kızı vermek istemiyor ve bu nedenle Ferhat'a yapamayacağını düşündüğü bir görev veriyor. Görevi dağı delip suya ulaşmak olan Ferhat, azmiyle suya ulaşmayı başarıyor. Sultan ise bu durumu duyunca etrafa yalan haber salarak Şirin'in öldüğünü söylüyor. Bunu duyan Ferhat yaşama sevincini yitiriyor ve haberi alır almaz hayatını kaybediyor. Ferhat'ın ölüm haberini alan Şirin de kendi canına kıyıyor. İşin sonunda köye çok özlenen su ulaşıyor fakat iki aşık yok oluyor.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. Tarihe damga vuran aşıklardan bahsediyorduk. Sıra geldi Pyramus ve Tisbe'ye. Milattan önce 300'lerde Babil İmparatorluğu'nda geçen bu aşk hikayesinin kahramanları iki komşu çocuğu olan fakat evlenmeleri yasaklanan Pyramus'la Tisbe. Kentin en güzel kızı olan Tisbe sonunda aşık olduğu erkekle kaçmaya karar veriyor. Fakat bir dağ aslanı tarafından saldırıya uğruyor. Güzel kız aslandan kaçabilse de ona peçesini kaptırıyor. Pyramus ise aslanın ağzında kızın peçesini gördüğü an hayatının aşkının öldüğünü düşünerek intihar ediyor. Yine mutsuz biten bu hikayenin sonunda iki aşık kavuşamıyor ve geride kalan taraf da intiharı tercih ederek yok olur.

Kırık plakta geçmişin aşklarını ışık tutmaya devam ediyoruz efendim. 6. maddemizde Tristan ve Isolde var. 1200'lü yılların İrlanda'sında yaşayan Tristan, amcası Kral Mark'ın karısı Isolde'ye aşık olduktan sonra kendini bir anda entrikalarla dolu üçlü bir ilişkinin tam ortasında buluyor. Her iki tarafta birbirine aşık olsa da aradaki kral nedeniyle kimse duygularını tam anlamıyla ifade edemiyor. Hatta sadece cinsellikten ibaret bir ihtiras olduğunu söyleyerek inkar ediyorlar. İkilinin arasındaki aşkı duyan kral ise Tristan'ı öldürüyor. Isolde o yaşarken itiraf edememiş olsa da aşkını sonunda haykırıyor ve Tristan'ın cesedi başında hayatını kaybediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
3: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesinden bahsediyorduk. Franz Kafka ve Milena'sın da sıra. Franz Kafka'nın ünlü eseri Milena'ya mektuplarda her bir detayının yer aldığı bu aşk hikayesi yine sonu mutsuz bitenlerden. Çünkü ikili birbirine aşık olduğunda Milena evli bir kadın, Kafka ise nişanlı bir erkek. Bunalım ve buhran dolu hayatında Milena ile tanıştıktan sonra bir nebze de olsa mutluluk bulan Kafka uzun yıllar büyük aşkına mektuplar yazıyor. Eşi tarafından aldatılan Milena Kafka'ya, Kafka da ona aşık. Fakat ikili asla bir araya gelemiyor ve bu aşk sadece birbirlerine yazdıkları satırlarda kalıyor. Sonradan Kafka'nın mektupları kitaba çevrilmiş olsa da Milena'nınkiler onun isteğiyle yakıldığından hala gizemini korumaya devam ediyor.

yıllar geçtikçe en çok keşke dediğimiz bazı şeylerden bahsedeceğiz dedik. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Keşke dürümleri arka arkaya gömeceğime düzenli spor yapsaydım. Ne olurdu sanki yıllık üyeliğini aldığım spor salonuna en azından hafta sonları birkaç saat daha gitseydim. O değil, paralar da boşa gitti. Eminim bunu diyenler vardır aranızda. Ve keşke millet ne der, aman rezil olurum diye kendimi engellemeseydim. Mesela çoğumuzun kanka değiştir bunu sana hiç olmamış dediler diye saç modelini değiştirmişliği vardır. O model hoşumuza gidiyordu ama hiç mi olur yoktu sanki? Ve keşke evde pinekleyeceğime daha çok seyahat etseydim diyenleriniz mutlaka vardır. Çünkü şu anda sanıyorum öyle biraz birikimle seyahat edebilecek ekonomiye hiçbirimiz sahip değiliz. Devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Kare plakta tarihe damga vuran aşkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. John Lennon ve Yoko Ono'da sıra. John Lennon ve Yoko Ono arasındaki aşk ikilinin 1966'da bir resim sergisine tanışmasıyla başlıyor. Ancak o sırada Lennon'un başkasıyla evli olması büyük bir problem. Sonrasında Lennon zaten aşık olmadığı eşinden ayrılmış olmasına rağmen bu sefer de ona ilişkiye hazır değil. Yaklaşık 18 ay Ono'nun peşinden koşan Lennon sonunda istediğini alıyor ve sevdiği kadını etkilemeyi başarıyor. İkili 1969'da evlendikten sonra mutlu, eğlenceli ve aşk dolu bir hayata da adım atmış oluyor. Fakat bu evlilikten bir yıl sonra Beatles dağılıyor, onu grubu dağıtan kadın olarak anılmaya başlıyor. Bundan 10 yıl sonra da Lennon bilindiği gibi bir hayranı tarafından öldürülünce bu efsanevi aşk son bulmuş oluyor.

Ve sıra geldi tarihe damga vuran aşkların sonuncusuna. Frida Kahlo ve Diego. Frida, tarihin belki de en hayatı acılarla geçen ünlü ressamı. Geçirdiği felce rağmen hayata umutlu bakma yetisini ve neşesini hiç kaybetmeyen Frida'nın şansı ne yazık ki aşkta da yaver gitmiyor. Kendinden 21 yaş büyük olan ressam Diego, kimse desteklememesine rağmen hayatı boyunca sevdiği tek adam. Hayatının erkeğiyle 1929 yılında evlenmiş olsa da Diego onu sürekli aldatıyor. Frida ise büyük aşkı nedeniyle bu duruma göz yumuyor. Çünkü ona göre Diego tek bir kadının hayatını geçiremeyecek kadar çapkın ve karizmatik bir erkek. Ancak 10 yıllık evliliğin sonunda Frida eşini kız kardeşiyle basınca işler değişiyor ve ikili boşanıyor. Bu fırtınalı aşk bir iyi bir kötü Frida ölene kadar devam ediyor ve bugüne bıraktığı sayısız eserde bir şekilde kendini hatırlatmayı başarıyor.

0: Yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri, ikinci el araba atölyesi, Gümülcine Kozluköy, Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu.
4: Radyo City sunar. Saat 22.
5: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün geçmişe damga vuran ünlü aşklardan bahsettik sizlere ve programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferosum bilirsin.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.